beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak, unutma.

felgün gibi. Yazık deyip temizler tozlu bezle geçmişi. Sarıldım sevdiğime azalmadan te-

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle

0: Ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşu ile aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerin geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden

0: gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
10: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Haberler. 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin ortaya atılan para talebi iddiaları yargıya taşındı. Yürütülen soruşturmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte değerlendirmelerde bulunuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor diyen Bahçeli, Yargıtay'ın bir an önce kararını vermesi gerektiğini söyledi. süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışmalarda kritik tarih 4 Haziran. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni

Kanunundaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddede yer alan süresiz olarak ifadesinin iptali istemini esastan görüşecek. Taslağa göre nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesi ve belirli bir sürenin ardından sona erdirilmesi planlanıyor. Türkiye genelinde gayrimenkul satışları 2026 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Toplam satış adedi %13,9 azalarak 1.029.771 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 5 aylık döneminde kaydedilen satış rakamı son 5 yılın en düşük seviyesi oldu. Vergi borçluları için 72 aya kadar yükseltilen taksit imkanlı yapılandırmada faiz oranında değişiklik yapılması için Maliye Bakanlığı çalışma başlattı. Çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacak. Milyonlarca kişi borçlarını 72 ay vadede yıllık %39 faizle ödeyebilecek. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda paylaşılan verilere göre 25-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 168 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sualtı ve suüstü arama kurtarma ekipleri olası boğulma ve kurtarma vakalarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda insan boyutlarında ve ağırlığında hazırlanan maketin kullanıldığı tatbikat gerçekleştirildi. Ekipler tatbikatta kurtarma ekipmanlarını etkin şekilde kullanarak senaryoyu başarıyla tamamladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek sahiplendirildi. Kedi ve köpeklerde toplam sahiplendirme sayısı yaklaşık 2500'e ulaştı. Mersin'de Torosların zirvesinde yaylalarda hayatlarını sürdüren Yörük ailelerin hayatı Erdemli Belediyesi tarafından verilen güneş paneli desteğiyle kolaylaşıyor. Uzunkuyu yaylasında yaşayan bir ailede güneş paneli desteğiyle enerjiye kavuştu. Erdemli Belediyesi'nin güneş paneli desteği ise devam edecek. Mersin'in de aralarında olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar liralık para trafiğinin tespit edildiği operasyonda ayrıca bahis oynayan 50 bin kişiye idari para cezası verildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A milli takımın nihai kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlıların 35 kişilik geniş aday kadrosundan çıkarılan isimler açıklandı ve turnuvaya gidecek oyuncular belirlendi. A milli takım ABD, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Güneş batmadan yıldızlar görünmez elbette. Gelecek günler ne alır ne verir bilemem. Bildiğim şarkılar biten aşkların cenaze törenleridir. Bir şarkı söyle göm gitsin. Göm gitsin yalanları. Göm gitsin yalnızlığı. Göm gitsin acıları. Sonra da otur yüreğin yeşerene kadar ağla. Bırak. Bırak başka bir yerde büyüsün bebek.

0: Reklam kazandırır.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Hazır mısın?

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşu ile aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulum ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cemevi Bahçesi'nde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cemevi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533-974-4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
13: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sun TV, Çer TV, Sun Radyo ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezine son dakika bir haber ile başlayalım. Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özellikle bizim kuşağımız Reha Muhtar'ı çok iyi tanıyor idi. Çünkü televizyonculuk bağlamında enkırmen olarak anılan Reha Muhtar özellikle 90'lı yıllarda gündem yaratan gazetecilerin başında gelen bir isimdi. Pek çok yayın organında görevler yaptı. Pek çok farklı formatlarda televizyon programcılığı, haber sunuculuğu yaptı. Görevler aldı üst düzey yayın kuruluşlarında ve kalp yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılan Reha Muhtar hayatını kaybetti. Evet, Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Şimdi mecburen CHP'yi birinci planda konuşmak durumundayız. Siyasetin ana gündem maddesi CHP'deki gelişmeler oluyor. Şimdi tabii ki CHP'de iki başlı yönetim devam ediyor. Ama mutlak butlan kararıyla tekrar genel başkan koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu emin adımlarla partiyi yeniden yapılandırmaya devam ediyor. Evet. CHP'de MYK listesi belirlendi. Bu önemli bir gelişmeydi. Ve yeni isimler var MYK'da. CHP'de karar alma mekanizmasının en önemli alanlarından biri olan MYK belirlenmesinin ardından diğer kurulların da işlev kazanacağı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in elinin zayıflamaya başlayacağını öngörebiliyoruz. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ilk karar yolsuzluk ve FETÖ yapılanmasının takibi noktasında bir kurul oluşturması. Yani yolsuzlukla mücadele ve özellikle belediyelere sızan FETÖ örgütü üyelerinin deşifre edilmesiyle ilgili bir komisyon. Şimdi bu konu zaten siyasetin ana gündem maddelerinden biriydi. FETÖ terör örgütü unsurları CHP'li belediyelere sızdı mı? Soru işareti buydu. Ve pek çok konuya ilişkin uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olan isimler böyle bir olgunun varlığını işaret eder iken Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesinin bu yönde olması tabii ki çok dikkat çekici oldu. Evet, şimdi arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan

0: kararından sonra göreve gelir gelmez MYK'yı oluşturmuştu. Şimdi habere geçelim.
1: Bildiğiniz üzere Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararla 21 Mayıs'ta önceki dönem parti meclisimiz, önceki dönem Sayın Genel Başkanımızla beraber göreve çağrılmıştı ve bir mutlak buttan kararı vermişti. Bu mutlak buttan kararına istinaden eden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurulları ve organları, hukuk tarafından belirlenmiş yetkili kurulları ve organları çalışmaya başladı. Bu çerçevede bizler Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmeleriyle ve emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu partinin yetkili organı olarak. Önümüzdeki günlerde bu haftadan başlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer organları da aşama aşama çalışmaya başlayacak. Parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu gibi organlarımız çalışmaya başlayacak. Ancak en üst karar organımız olan, yani kurultaydan sonra ve genel başkanın belirlemesiyle oluşmuş olan Merkez Yürütme Kurulumuzu bugün itibariyle belirlemiş bulunuyoruz. Bendenizde bu kurulu şimdi sizlerle bütün basın mensupları aracılığıyla Türkiye ile paylaşacağım. Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz Genel Başkan Yardımcılığı çerçevesinde değil, kurul olarak değerlendirildi. Yani 3 alan, 3 branş kurul olarak değerlendirilecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak. Ve bunlar önemli alanlar, önemli birimler. Dolayısıyla daha ortak akılla ve daha kurul kolektif biçimde çalışmak esasına göre oluşturuldu. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek. Onun dışında yine Sayın Genel Başkanımız haricinde 18 kişi, Genel Başkanımızla beraber 19 kişilik bir Genel Başkan Yardımcıları heyeti, yani bir Merkez Yürütme Kurulumuz var. Ben şimdi müsaadenizle bunları tek tek okumak isterim. Genel Sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Milletvekilimiz olarak belirlendi. Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekili. İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, yani daha ziyade partilerimizin bildiği biçimiyle sayman olarak da Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Bu daha önce de biliyorsunuz Bülent Bey bu görevi yerine getiriyordu. Efendim bendeniz hem parti sözcüsü olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum. Semra Dinçer, yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Kendisi bildiğiniz üzere Ankara Milletvekili. Medya ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Deniz Demir arkadaşımız üstlendi. Yine kendisi bildiğiniz üzere Ankara Milletvekili. Sağlık politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Ali Rıza Erbay. Ali Rıza Bey de Ankara siyasetinde, yine parti meclisi sürecinde bizimle beraber olan arkadaşlarımızdandı. İşveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Sayın Cemal Can Polat bu görevi üstlenmiş oldu. Kendisi daha önce biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan bir abimizdi. Sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Necdet Saraç olarak değerlendirildi. Eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yıldırım Kaya olarak değerlendirildi. Kendisi bu görevi üstlenecek. Gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Hasan Efe Uyar, önceki dönemde MYK'da da yer almıştı arkadaşımız. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Berhan Şimşek üstlendi bu görevi, kendisi bu görevi yerine getirecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, yine en son MYK'da kendisi bu görevi üstlenmişti, bu görevi yeniden üstlendi. Ar-Ge ve eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık, genç arkadaşımız. Bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek, kendisi aynı zamanda Siirt ilimizin il başkanı.

0: İşçi sendikaları ve STK'lardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Adnan Demirci arkadaşımız üstlenmiş oldu. Sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Tahsin Tarhan arkadaşımız üstlendi. Önceki dönem Kocaeli milletvekilimiz. İnsan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde Gamze Akkuş İlgezli İstanbul milletvekilimiz üstlenmiş oldu. Dolayısıyla sayın genel başkanımız dahil olmak üzere 19 kişi artı 3 de kurul şeklinde doğrudan genel başkanımıza bağlı olacak şekilde çalışacak. Bugün itibariyle biz MYK'mızı oluşturmuş olduk. Bugün saat 18 itibariyle ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz ve bir genel değerlendirme yapacağız MYK üyelerimizle beraber. Önümüzdeki süreçte yol haritasını, partinin diğer yetkili kurullarının takvimini, çalışmalarla ilgili süreci hep beraber değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz.
1: Evet. Şimdi tabii ki CHP içerisinde iki başlılıktan söz etmiştim. Şimdi gelinen noktada tamam, yeni bir yapılanma süreci Kılıçdaroğlu ile beraber devam eder iken Özgür Özel grup başkanı olarak acaba grup toplantısında konuşturulacak mı, konuşturulmayacak mı, ne, nasıl mesajlar verecek? Bu çok merak ediliyor idi. Parti içerisinde adeta bütün il ve ilçe yöneticileri, milletvekilleri gelişmeleri takip ederken, evet, CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Tabii ki içe dönük yine farklı ve ciddi mesajlar verdi.

milletin meclisinde olmamız gereken yerde milletin görevlendirdiği milletvekillerimizin takdir ettiği görevimizle olmamız gereken kürsüdeyiz. Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.

Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bugün burada, bugün her biriniz partinin saatinin vidasından geliyorsunuz. Bu partinin damarlarından, damarının içindeki al yuvardan, ak yuvardan geliyorsunuz. Siz sokağı bilen, sokağı duyan, sokaktaki öfkeyi görenlersiniz. Ama bizim görevimiz bugün öfke seslerini bu yüce çatının altına, tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimiz bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır. İşte ne yaşıyorsak, ne yaşıyorsak içerideki dinamiklerini konuşuruz. Dışarıdaki dinamiklerini konuşuruz. Ama ne yaşıyorsak yaşadıklarımızın hepsi kulakta çınlayan, zihinden gitmeyen ve asla kabullenemeyen bir gerçekliğin direnmesinden kaynaklanmaktadır. O gerçekliğe direnilmesinden kaynaklanmaktadır. Doğrusu milletin dediği odurdur. Kendi sözü İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybederdir. Arkadaşlar, arkadaşlar,

İhanet, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur. O yüzden, o yüzden lütfen bu salonda, bu yüce çatı altında bu öfke cümlesi yerine geleceğe yönelik kuracağımız cümleleri bekleyelim. Geleceğe yönelik umut sloganları atalım.

0: Biz iktidara gelmek için genel seçimlere gün sayarken ve bir yandan partide 10 ay önce 5 parti birlikte %25 oy almış, şimdi %38 oy almışken son ankette kurultaydan önceki en iyimserinde partinin oyu %14, kararsız protestolar %40'larda gezerken değişimle, umutla, doğru adaylarla, gençlerle, kadınlarla, bilimle, doğru bir kampanyayla, doğru bir stratejiyle Cumhuriyet Halk Partisi o büyük değişimden 4 ay 5 ay sonra %38 oyla 47 yıl sonra kurulduğu gün gibi Türkiye'nin birinci partisi oldu ve kurulduğu günden beri AK Parti'yi yenen ilk parti oldu. Bundan sonra eğer mücadele sürerse biz kazanacağız. Destek sürerse biz kazanacağız. Dayanışma büyürse biz kazanacağız. Türkiye kazanacak. Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır, ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır.
1: Evet, Özgür Özel'in verdiği mesajlara şöyle bir yorum getirecek olursak, mücadeleye devam, parti için mücadeleye devam mesajları veriyor. Şimdi dışarıdan nasıl görülüyor? Yani CHP'nin içerisindeki bu kırılma, ayrışma, gruplaşma dışarıdan nasıl görünüyor? Şimdi bir seçmen bağlamında o haklı, bu haklı diye bir şey yok. Seçmen, sandığa gidecek olan vatandaş CHP'yi bir ve bir arada görmek istiyor. CHP'nin içine gömülerek bu ayrışma ve gruplaşma sürecini sonlandırmasını bekliyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve Özgür Özel'den bir masaya oturarak zamanın artık hızla tükendiğini görmelerini, bir ara yol bularak birlik ve beraberliğin sağlanmasını istiyor. Evet, seçmen bunu görmek istiyor. Şimdi yani bir siyasi partinin lideri başka bir siyasi partinin iç işleriyle ilgili yorum yapmaz. Yapamaz. Yani bu bir gelenektir. Ama şimdi CHP'deki yaşanan gelişmeler o kadar çok Türk siyasetini etkiliyor ki ister istemez farklı liderler, değil mi? Musavat Dervişoğlu, az sonra gideceğiz, Ankara'ya gideceğiz. Canlı olarak grup toplantısı konuşmasını vereceğiz. Ama ondan önce MHP lideri Devlet Bahçeli, bakın CHP'deki, CHP'nin içerisindeki kırılmayı, ayrışmayı, gruplaşmayı nasıl tarif ediyor ve sonuçları bağlamında Türk siyasetine, evet, etkilerini gündeme taşıyor.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

0: CHP'deki mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelere değinen Bahçeli, siyasi tartışmaların sokaklara taşınmaması gerektiğini vurgulayarak toplumsal huzuru bozacak söylem ve eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.
1: Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedefleri, güvenlik politikaları yanında siyasi istikrara ve toplumsal uzlaşmaya da bağlıdır. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaretten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin stratejik önemine dikkat çeken Bahçeli, Türkiye'nin yeni güvenlik vizyonuyla bölgesinde daha güçlü bir konuma yükseldiğini söyledi.
1: Bölgemizdeki emperyalist oyunları bozmak, coğrafyayı hasretini çektiği düzene, insanlığı özlediği huzura yeniden kavuşturmak adına attığımız Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge adımı, Türk ve Türkiye yüzyılının ilk stratejik hamlesi olmanın yanında 21. yüzyılda değişen dünya dinamiklerine karşı yeni güvenlik konseptimizin miladıdır. 20. yüzyıla sıkışmış güvenlik konseptini aşan, 21. yüzyılın imkan ve ihtiyaçlarına mütenasip yeni güvenlik paradigmamızdır. Küresel sistemde yaşanan çöküş ve bölgemizde yaşanan kaos bize bir kere daha göstermiştir ki Türkiye'nin güvenliği sadece siyasal egemenliğinin tecessüm ettiği coğrafyadan müteşekkil değildir. Türkiye'nin güvenliği kuzeyde Kırım'ı, güneyde Yemen'i, doğuda Doğu Türkistan'ı, batıda Bosna'yı, Kosova'yı ihtiva eden geniş ve büyük Türk İslam coğrafyasıdır. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi ve yönetim hayatına ilkeli, seviyeli, dürüst ve temiz bir yönetim anlayışının yerleştirilmesine özel önem ve değer atfetmektedir. Devlet idaresini milletimizin bir emaneti olarak gören Milliyetçi Hareket Partisi, yolsuzluklara, rüşvete, yozlaşma ve kayırmacılığa meydan vermemeyi, bu suçları işleyenleri de hukuk kuralları dahilinde en ağır şekilde cezalandırmayı milli bir vazife olarak görmektedir. Toplumsal barışı ve demokratik sistemin varlığını tehdit eden, devlet kurumlarına olan güveni sarsan ve toplumsal tahribata neden olan ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla kararlı ve etkin mücadele suretiyle temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplumun tesisini ve kalıcılığını hedefliyoruz. Dürüstlüğü teşvik eden ahlaki kuralların oluşturulmasına, eğitimin her kademesinde insanımıza bu erdemlerin kazandırılmasına önem veriyoruz. Türkiye'nin güvenliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her şeyin önünde ve üstündedir. Türk milleti için imanla çarpan bir yürek zenginliğiyle hedef ve heyecanlarımızı yaşatmak, milli ülkülerimizi gerçekleştirmek gayesindeyiz. Gayret bizden, himaye Allah'tandır.
2: Evet, malumunuz MHP lideri Devlet Bahçeli çok deneyimli bir siyaset adamı ve gelinen noktayı çok dikkat çekici sözlerle açıklıyor. Özellikle sokak vurgusu çok çok önemli. Şimdi Özgür Özel ve taraftarları tabii ki kendi partisi içerisinde hızla görevlerinin sonlandırılmasıyla beraber sahaya inme eğilimi içerisine girecekler. Özgür Özel'in zaman zaman sokağa işaret etmesi de bir şekilde önümüzdeki süreçte çok daha farklı olayların gelişebileceği mesajını verebiliyor. Bu arada yani ittifaklar demeyelim ama aynı kulvara geçen siyasi partiler de var. İşte onlardan bir tanesi İyi Parti. Ve İyi Parti lideri malumunuz bayramda Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret ederek bayramını kutlamıştı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili de kesinlikle bir araya gelmeyeceğini ve Özgür Özel'le yol yürüyeceğini ifade etmişti. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. İyi Parti grup toplantısında konuşan Musavat Dervişoğlu bakalım hangi mesajları veriyor.
3: Kamu yararına, milli egemenliğe ve hukuk devletine bağlılıktır. Devlet aklı yalnızca devletin hareket kabiliyeti değildir. Devletin kendi sınırlarını bilme, hukukla bağlı kalma ve millete hesap verme ahlakıdır. İşte bu nedenle anayasal kurumları etkisizleştiren, meclisi geriye iten, yargı bağımsızlığını tartışmalı hale getiren, basını baskı altında tutan bütün kararları tek kişinin çevresinde yoğunlaştıran bir sistem devlet aklını güçlendiremez. Tam tersine devlet aklını bir kişinin ve bir partinin siyasi ihtiyacına mahkum eder. Devlet aklı doğru dürüst işleyen anayasal kurumlardır. Hukuk devletidir, denge ve denetimdir. Açık toplumdur. Milli iradenin önünde hesap veren yönetimdir. Kurumların ortak hafızasını yok ederek devlet aklını güçlendiremezsiniz. Bağımsız yargıyı siyasi baskıya açık hale getirirseniz sadece devlet aklını susturmuş olursunuz. Bizim tercihimiz açıktır. Devlet aklı hukuku askıya alanların sığınağı değildir ve olamayacaktır. Devlet aklı adaleti aşındıranların bahanesi değildir ve olamayacaktır. Devlet aklı kurumları zayıflatıp kişileri büyütenlerin propaganda malzemesi değildir, olamayacaktır. Devlet aklı terör örgütünün kurucusu Cani'yi siyasetin merkezine taşımaya kalkışanların örtüsü değildir, olamayacaktır. Devlet aklı Bilge Kağan'ın il ve töre uyarısında vardır. Tonyukuk'un bağımsızlık ve birlik siyasetinde vardır. Kutat Kumili'nin adalet ve meşveret anlayışında vardır. Maturidi'nin basiret, ehliyet ve meşru itaat ölçüsünde vardır. Ve Cumhuriyetimizin milli egemenlik ilkesinde vardır devlet aklı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız

0: milletindir ifadesinde ve iradesinde vardır. Ayrıca devlet aklını vatandaşı için kullanır. İktidar çevresinin zenginleşmesini değil, milletin refahını önceler. Rantın değil, emeğin hakkını korur. Yoksulluğun idaresini değil, ortadan kaldırılmasını hedefler. Mutlu bir azınlığın ikbalini değil, Türk milletinin huzuru, refahı, güvenliği ve geleceğini kendine dert eder. Devlet, milletini açlığa mahkum eden değil, açlıktan kurtaran devlettir. Devlet, fakiri yardım kuyruğunda tutan değil, fakirlikten çıkaran devlettir. Devlet, orta halliyi, yani orta direği eriterek zengini koruyan değil, toplumun bütün kesimlerini refaha taşıyan devlettir. Çeyrek asırdır kurdukları ortaklıklarla devletin aklını başından alanlardan İyi Parti olarak alacağımız bir devlet adamlığı dersi yoktur değerli dava arkadaşlarım. Herkes iyi bilsin ki artık ders alma değil, ders verme zamanıdır. Ortak iradeyle bugüne kadar olduğunuz gibi bundan sonra da hukuku, adaleti, demokrasiyi, cumhuriyeti sonuna kadar savunacağız. Devleti devlet, milleti millet yapan kıymet hükümlerine zarar verenlerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Herkes bundan emin olmalıdır. Geliyoruz, geleceğiz, sıkı durun, hesap soracağız.
1: Evet, CHP'deki bu iç hesaplaşma ister istemez İyi Parti'yi de gündeme taşıyor. Özgür Özel ile Musavat Dervişoğlu'nun bir araya gelmesi ve bir ittifak, yani Özgür Özel ve taraftarları diyelim, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilattaki il ilçe örgütlerinin CHP'den ayrılarak İyi Parti'ye geçmeleri, bir ittifak değil de bir bütünleşme hareketi içerisine girmeleri, tabii ki bu İyi Parti ana muhalefet partisi mecliste konumuna getirir mi? Getirir. Özgür Özel gerçekten son dönemde önemli bir sinerji ortaya koydu ve hani lider Türkiye'de lider olabilmek için belli aşamalardan, zorluklardan geçmek gerekiyor. Yani bunu biz daha önce işte Demirel'de, Ecevit'te, Türkeş'te, Erbakan'da görmüş idik. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ü bir tarafa koyalım. Onunki çok daha farklı. Şimdi bundan sonrası için erken seçim olur mu? Baskın seçim haline gelir mi?
2: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Seyirciler, şöyle bir konu var ki o da şimdilerde siyaset dünyasında tartışılıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren bazı isimler de birazdan aktaracağım bilgiyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini eleştiriyor. Şimdi mutlak butlan kararı sonrası yeniden Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu. Şimdi MYK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'da genel başkan yardımcılığı görevine getirdiği Ahmet Hakan Uyanık'ın ismi şimdilerde Kılıçdaroğlu'na destek veren camiada tartışılıyor. Çünkü Ahmet Hakan Uyanık'ın babası ve Kurultay davasının sanığı olan eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın mahkemede verdiği ifadesinde delegelerin Özgür Özel'e oy vermesi için 100.000 TL dağıttım iddiasında bulunmuştu Veysi Uyanık. Dolayısıyla Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık'ın Uyanık'a Kılıçdaroğlu tarafından görev verilmesi şimdilerde ciddi eleştiriler yönlendiriyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi tabii mutlak butlan kararı sonrasında partide Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları Özgür Özel taraftarları diye gruplar oluştu. Mersin'de de nasıl bir durum ortaya çıktı? Buna yönelik olarak da 29 delegeden 28'inin Özgür Özel'i, Mersin'in 29 delegesinden 28'inin Özgür Özel'i desteklediği ve kurultay için imza verdikleri belirtiliyor. Ve ayrıca tabii Sayın Kılıçdaroğlu hani şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Delegeler kurultay için imza verebilirler ama bazı delegelerin üzerinde hukuk engeli var demişti. İşte bu açıklama sonrasında bazı delegelerin hesaplarının MASAK tarafından inceleneceği açıklanmıştı. İşte Mersin'de 22 delegenin hesaplarının MASAK tarafından incelenmeye alındığı da iddia ediliyor. Bu da diğer önemli bir bilgi. Ayrıca tabii Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mümin Çoban'dan aynı zamanda kendileri Erdemli Belediye Meclis üyesi de sadece Mümin Çoban'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği de iddia ediliyor Mersin'de. Şimdi devam edelim. Şöyle bir durum var. Bu sabah Tunceliler uyandıklarında, şehre çıktıklarında Tunceli'nin hemen hemen tamamında bütün billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun

0: Afişlerini gördüler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görselleri ve söylemleri Tunceli'nin tamamına billboardlarda yerleştirilmişti. Malum Kemal Kılıçdaroğlu Tuncelili. Tabii Tuncelililer bu duruma tepki gösterdiler ve bazı Tuncelililer Tunceli valisinin emriyle, yani afişlerin Vali Şefik Aygöl'ün talimatıyla yerleştirildiğini iddia ettiler. Özgür Özel'e destek veren Tuncelili bazı CHP'liler ve bazı CHP'li olmayan siyasi isimler. Tabii bunun üzerine Tunceli valisi Şefik Aygöl'den bir açıklama geldi. Vali Aygöl, Tunceli Valiliği'nin bu işle bir alakasının olmadığını açıkladı. Billboardlardaki Kemal Kılıçdaroğlu görsellerinin Almanya'da yaşayan pülümürlü bir iş insanının talebi ve masrafları karşılamasıyla donatıldığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görsellerinin Tunceli'ye, bunun Tunceli Valiliği ile, bu durumun valilikle ayrıca Tunceli Belediyesi ile uzaktan yakından bir alakasının olmadığını açıkladı Tunceli Valiliği yapmış olduğu resmi açıklamada. Bu da dikkat çeken diğer bir konu. Şimdi tabii ayrıca Tarsus Belediye Meclisi'nde de bir tartışma yaşandı. Şöyle ki, Tarsus'ta ülkücü şehit olarak anılan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin verildiği tesisin adının değiştirilmek istenmesi nedeniyle değiştirilmesi kararıyla MHP'li Tarsus Belediye Meclis üyeleri belediye meclis toplantısını terk etti. Tabii 2016 yılında Kırklar Sırtı mahallesinde yaptırılan tesise Şevketcan döneminde Fırat Yılmaz Çakıroğlu Yaşam Boyu Spor Merkezi ismi meclis kararıyla verilmişti. Aradan geçen yıllar içerisinde çocuk eğlence merkezine dönüştürüldü o tesis ve Tarsus Belediye Başkanı Sayın Boltaç o tesiste bir şehit adının olmasının çocukları psikolojik açıdan olumsuz etkilediğini belirterek oraya mutluluk adını verelim, çocuklar mutlu olsun şeklinde söylemlerine MHP'liler tepki gösterdiler. Ve tabii MHP'liler Sırrı Süreyya Önder'in isminin bir kütüphaneye verilmesine destek vermiştir. Şimdi böyle bir durumla MHP meclis üyelerinin ve MHP'lilerin karşılaşması doğru değildir diyerek MHP'li meclis üyeleri Tarsus Belediye Meclisi'ni terk etti. Böyle de bir gelişmenin de Tarsus gündeminde olduğunu belirteyim efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Tekrar birlikte olacağız haber bültenlerinde gün içerisinde. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.
1: Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Özgür Özel cephesini çok daha etkileyecek bir olay var malumunuz. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesi gerektirilebilecek nitelikte iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nın yetkisi kararı vermiş, dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiş. Malum Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, itirafçı oldu. Evet. Yani cezaevinden. Ve CHP genel merkezinde kendilerinden talep edilen yüklü miktar parayı verdiğini ifade etmişti. İfadesinde bu var. Yapılan araştırmalar, HTŞ kayıtlarının incelenmesi, Gökhan Böcek'in ifadesinin doğruluk yönünde olduğunu işaret etmişti. Yani yasal dayanak ortaya çıktı. Şimdi bunun üzerine tabii iddia

0: 1 milyon euro.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtım.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi devam ediyor.
0: Algısını değiştirdi. Yani demek ki Türk siyasetinde yenilemeyecek hiçbir parti yok. AK Parti de yenilebilir. Yıllar yılı. Değil mi? Yani bilemiyoruz İstanbul, Ankara kaç dönem, hani Refah Partisi'ni de için içine koyarak konuşmak lazım. Aynı isimler, aynı görüş. Kaç yıl yönetildi? Yani CHP'nin bu belediyeleri alma şansının hiç olmadığını düşünürken, evet ne oldu? CHP iki dönemdir Ankara ve İstanbul'u aldı. Şimdi efendim, şunun da bir altını çizmek lazım. Bir zamanlar, şimdi ya burada şeyi de değerlendirelim. Yani iktidar

0: karşısına kimi alıyor? Matap olarak CHP'de kimi alıyor? Özgür Özel'i mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yıllar öncesine giderek SSK ile ilgili bir takım açıklamalar, işte bankaların içinin boşaltılması ile ilgili yine ifadeler kullanması, evet önümüzdeki günlerde hani Kemal Kılıçdaroğlu biraz daha CHP'de bir şekilde koltuğunu sağlamlaştırdığı zaman diyelim, rakip hiç kuşkusuz AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan olacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o günlerin adeta sinyalini bugünlerden vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık dedi.
1: 164. Sene-i Devriyesi'nin Sayıştay ailesi başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Selçuklu ve Gaznelilere geçmişte kurduğumuz devletlerde mali denetim vazifesini yerine getiren Divan-ı İsraf Kurumu'na dayanıyor. Bu çatı altında devletine ve milletine hakkıyla hizmet eden, dünya defterini kapatıp ebedi aleme irtihal eden Sayıştay mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar Sayıştay'da vazife üstlenmiş, bu kuruma yıllarca emek vermiş, bilgisiyle, birikimiyle, en önemlisi de kutsal bir mesuliyet bilinciyle bu ailenin yeni fertlerine örnek olmuş emekli Sayıştay mensuplarına şükranlarımı ifade ediyorum. Görevlerini yüksek bir şuurla ve geçmişten devraldıkları bu zengin mirasın hakkını tam olarak ifa eden halihazırdaki Sayıştay çalışanlarına vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, sözlerimin hemen başında bir hakikati öncelikle ve özellikle ifade etmek isterim. Medeniyetimizin en büyük mütefekkirlerinden İbn Haldun'a göre insan için cemiyet düzeni içinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi, kendisini nesilden nesile aktarabilmesi için bazı kurumların tesis ve muhafazası zaruridir. Kaynaklarını etkin ve verimli kullanamayan devletlerin muktedir ve müessir olması elbette mümkün değildir. Bunun için kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. Bakınız, biz Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz. Milletin dişinden, tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Şunu da söylemek isterim ki tamahkarlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler oldu.

0: Geçen hafta 66. yıl dönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır. İşte en son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan darbeciler bunda muvaffak olamasalar dahi her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasp etmişlerdir. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum. İster sokak olayları, ister FETÖ'vari terör örgütleri, isterse cuntacılar vasıtasıyla olsun, milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor. Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır. Değerli arkadaşlarım, tabii burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz olaya farklı pencereden bakarak konuştu. Gezi olayları, 15 Temmuz darbe girişiminin faturasından bahsetti. Milyarlarca dolar. Evet. Şimdi sokağa vatandaşı davet edenler ülkeye vereceği ve kendilerine vereceği tabii ki zararı göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Türkiye etrafımızdaki bu savaş çemberi içerisinde ekonomik krizle boğuşurken bir de böyle bir eylemselliğe mümkün değil, kaldıramaz. Evet. Şimdi Özgür Özel'in zaman zaman böyle sokağa işaret eder gibi olduğu diyeceğim. Eder gibi olduğu söylemleri var. Şimdi bunun ya buraya kadar tamam. Artık sağduyulu hareket etmek lazım. Buraya kadar tamam. İşte siyasetin bütün liderlerini, değil mi? Öne çıkan isimleri tek tek sizlere önünüze getirdik. Konuştular. Değerlendirmede bulundular. Gündeme dair önemli açıklamalar vardı. Onları dinlettik. Siyaset her şey demek değil. Yaşam öte yandan işte akıp gidiyor. Nihayetinde siyasiler ülke menfaatleri noktasında bir araya gelmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Ya illaki biri bir yere gelecek, efendime söyleyeyim, bir parti iktidara taşınacak. Ya amaç bu olmamalı. Hedef de bu olmamalı. Şimdi bazı hani canlı tanığız değil mi? Yani ben canlı tanığım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar öncesine ilişkin tespitleri noktasında biz canlı tanığız. Doğru mu? Doğru. Evet, doğru. SSK ile ilgili ifadeleri tabii ki

Parti öncesi partilerin işte hazineyi boşalttılar, bankaları hortumladılar gibi bir takım yani gerçekçi yaklaşımlar. Tabii koalisyon hükümetlerinin o dönemde tabii çok farklı maalesef sorunlar yarattığını da görmüştük. Tamam, Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi tartışılıyor, konuşuluyor. Eksik yönleri, güçler ayrımı noktasında zayıflıkları mutlaka var. Mutlaka var. Ama çok kötü koalisyon hükümetleri dönemleri yaşandığı için ve öte yandan siyaset dışı unsurların siyasete yönetime müdahalesiyle beraber kırılma anlarının 10 yılda bir görüldüğü için güçlü bir siyaset ve iktidar yapısının oluşmasının gereği ortaya çıktığı için bugün o referandumda vatandaş oyunu bu sisteme verdi. Evet, revize edilebilir ama bir gerçeğin de altını çizmek gerekir. O koalisyon dönemlerinin kesinlikle artık son bulduğunu görüyoruz. Ve öyle de devam etsin istiyoruz. Koalisyon hükümetleri bir araya geliyorlar iktidara. Ondan sonra sağlık senin, eğitim benim, içişleri senin, savunma benim. Böyle alan paylaşımları oluyor. Bakıyorsunuz hangi bakanlıklar hangi partiye ayrılmışsa, onu yönetiyorsa onun taraftarları orada, diğerlerin orada. Yani bir bütüncül bir yönetim kurulmasının imkanı yok idi. Zaten işte bu ayrımlardan, yönetimdeki bu zafiyetten yararlanan terör örgütleri bombalar patlatıyor, yollar kesiyor, insanları kaçırıyor, katliam üstüne katliam yapıyordu. Öte yandan yine bu boşluktan yararlanan bir takım rantiyeciler bankaların içini boşaltıyor, hazineyi hortumluyor. Bunlar basın mensubu olarak yaşadığımız anılarımıza iz düşümü bırakan gerçekten yaşanmış hadiseler. Belki bugünkü genç nesil bizlerin yaşadığı o dönemleri görmedikleri için yani biraz hayali de gelebilir ama öyle değil. Açın tarihe bakın, gazetelerin arşivlerine bir bakın, neler göreceksiniz neler. Evet efendim, tek isteğimiz huzur ve barış ortamının devamı. Siyaset sokağa inmemeli. Bu böyle bir teşebbüsün faturası çok çok ağır olur herkese. Partiler kendi içerisinde barışık bir görüntü ortaya koymalı ve özellikle akil insanlar dediğimiz, yani bu CHP'deki kırılmanın önüne geçmeli. Şimdi efendim gelin isterseniz biraz da, hani böyle hep siyaset biraz stres yaratıyor, biraz hava durumuna bakalım. Mersin ve ilçelerde hava nasılmış?

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin'de ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güne çoğunlukla güneşli bir günle uyandık. 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz ise çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise bizi bulutlu güneşli bir gün karşılayacak ve 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesi Anamur'dayız. Anamur'a baktığımızda bugün çoğunlukla hava güneşli olacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık olacak. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün olacak ve 30 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Aydıncık'tayız. Aydıncık'a baktığımızda hava güneşli, 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün olacak ve 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in

İlçelerine bakıyoruz. Bozyazı'dayız. Bozyazı'ya baktığımızda hava bugün çoğunlukla güneşli olacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise güneşli bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve 30 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Sıcaklık değerleri giderek yükseliyor. Ve şimdi de Mut'tayız. Mut'a baktığımızda bugün bol güneş ışınları bizleri karşıladı. 32 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli olacak ve 33 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Günlere baktığımızda bol güneş ışınları bizleri karşıladı. 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda çoğunlukla güneşli olacak ve 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de diğer ilçelerine bakıyoruz. Silifke'deyiz. Silifke'ye baktığımızda hava güneşli. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün olacak ve 28 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Erdemli'ye baktığımızda çoğunlukla güneşli olacak. Bugün 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda açık geçecek. Yarın ise bizleri çoğunlukla güneşli bir gün karşılayacak ve 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız. Tarsus'a baktığımızda çoğunlukla hava güneşli olacak. 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli olacak ve 26 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Mersin'in son ilçesi Çamlıyarlı'dayız ve baktığımızda bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 18 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz ise gecede sağanak yağış olacak ve yarına baktığımızda sağanak yağış olacak. Ardından güneş çıkacak ve 19 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Evet, artık yaz sıcakları yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Önümüzdeki günlerde çok ciddi yüksek sıcaklıkların oluşacağı yönünde uzmanların görüş birliği var. Aslına bakarsanız bu yıl oldukça yağmurlu günler yaşadık. Hani içimize de biraz su serpildi. Barajlar doldu. Hep kuraklıktan bahsettik değil mi? Yeraltı sularının da tabii ki işlev kazanması, dolması çok önemliydi. Ama böylesi yağmurlu geçen mevsimlerden sonra yaz döneminin de özellikle sahil şeritleri için, Akdeniz için çok çok sıcak geçeceği yönünde bugünden görüşler var. Evet, efendim San TV, İçer TV ve San Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Tekrar görüşmek üzere, esen kalınız.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
2: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört

0: Hatta Antalya'da ve Karaman'da. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?

0: Arkadaş Kundura.
1: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

fela değil. Adalet uğruna teraziyim. Bu sefer sessiz gidiyorum ve gönlüme gömüyorum bir mazi. Kaybedip kocaman iradeyi, griye yakın bir haldeyim ki ben bulamadım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalarda zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9 bin metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi, Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken, toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle, ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler, bu hizmetten yararlanmak için TEKSİL üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında oluşturulan yeni Merkez Yönetim Kurulu açıklandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, ekonomi, dış politika ile hukuk ve seçim işleri birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı olarak çalışacağını duyurdu. Kurultay soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç savcılığa ifade verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla e-ticaret platformlarının sorumluluğu arttı. Buna göre artık sadece satıcı değil, alışverişin yapıldığı platform da sorumluluk taşıyacak. Böylelikle e-ticaret siteleri satıcıları daha sıkı denetleyecek, satış yapan firmaları daha yakından takip edecek. Tüketicilerin mağduriyeti azalmış olacak. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma yakın açıklamasından bir gün sonra Körfez'de gerilim yine tırmandı. Amerika ve İran Hürmüz'de çatıştı. Misillemede el yükselten İran, Bahreyn'deki ABD 5. filo karargahını vurduğunu öne sürdü. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Çelikkol, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bir iddiamız var. Bu da Türkiye'de en az suç işlenen ve hukuka güven duygusunun en yüksek olduğu ilin Mersin olmasıdır, dedi. Vefat eden eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın cenazesi meclisteki törenin ardından Gülnar'da toprağa verildi. Gülnar'da 1940 yılında dünyaya gelen Arıcı 16. 19. ve 20. dönemde Mersin Milletvekili olarak meclise girmişti. Mersin Limanı'nda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Tarsus'ta virajı alamayan meyve sebze yüklü tırın dorsesinin çadırı yırtıldı, ürünlerin bir kısmı yola döküldü. Yola saçılan ürünler nedeniyle trafik akışında yoğunluk oluşurken araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Mersin'in Toroslar ilçesinde yol verme tartışması yaşadığı belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran sürücüye ceza yağdı. Daha önce ehliyetinin iptal edildiği belirlenen şahsa trafikte araçtan inerek saldırganlık yapma ve ehliyetsiz araç kullanma suçlarından 420 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobili 2 ay trafikten men edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Mezitli Kuyuluk Orman Deposu'nda olası orman yangınlarına karşı hazırlık amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta yangınlara hızlı müdahale, ekipler arası koordinasyon, iş güvenliği ve koruyucu ekipman kullanımının önemi uygulamalı olarak ele alındı. Mersin'de ikinci el eşya pazarında hareketlilik yaşanıyor. Fiyatlardaki yükseliş Mersin'de vatandaşların ikinci el ve spot eşya mağazalarına yönelmesine neden oldu. Kent genelinde faaliyet gösteren ikinci el eşya satıcıları son günlerde beyaz eşya ve mobilyada talebin arttığını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı kültür ve sanat verilerini açıkladı. Buna göre Mersin'de 2025 yılında toplam 389 film vizyona girdi. Sinema salonlarını ziyaret eden seyirci sayısı ise 460.275 oldu. Haberler.

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com. Mersin.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 3 Haziran'ı gösterirken Türkiye ve dünya gündemi yoğun gelişmelere sahne oldu. Siyasetten güvenlik operasyonlarına, trafik kazalarından sosyal olaylara kadar birçok başlık gün boyunca dikkat çekti. Ve baktığımızda Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenindeki açıklamaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Yurt içinde ise Adana'da kayıp çocuk için yürütülen arama çalışmaları, Mersin'deki trafik kazası ve limanda ele geçirilen kaçak ilaç operasyonu dikkat çekti. Ayrıca farklı illerden asayiş ve sosyal içerikli haberler de gündeme yansıdı. Uluslararası alanda ise İsrail'in Lübnan'a saldırıları, ABD-İran gerilimi, Ukrayna'daki çatışmalar ve Pakistan'daki doğal afetler can kayıpları ile birlikte dünya gündeminde yer aldı. Günün öne çıkan gelişmeleriyle haber bültenimiz başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kamu kaynaklarının kişisel amaçlarla kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Yerel yönetimlerde gündeme gelen bazı skandalları eleştiren Erdoğan, milletin emanetini kötüye kullananlarla hukuk çerçevesinde mücadele edileceğini vurguladı.
1: Kaynaklarını etkin ve verimli kullanamayan devletlerin muktedir ve müessir olması elbette mümkün değildir. Bunun için kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. Bakınız, biz Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz. Milletin dişinden, tırnağından artırdığı kaynakların nasıl harrup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Şunu da söylemek isterim ki tamahkarlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. Geçen hafta 66. yıl dönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır. İşte en son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan darbeciler bunda muvaffak olamasalar dahi her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasp etmişlerdir. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları

0: olmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum. İster sokak olayları, ister FETÖ'vari terör örgütleri, isterse cuntacılar vasıtasıyla olsun, milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor. Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır. Değerli arkadaşlarım, tabii burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yumuyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında partililere hitap etti. Toplantı öncesinde salonda sloganlar atılırken Özel'in salona girişinde kurultay sloganları dikkat çekti.
2: Bu bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir. Milletin meclisinde olmamız gereken yerde, milletin görevlendirdiği, milletvekillerimizin takdir ettiği görevimizle olmamız gereken kürsüdeyiz. Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Yeter artık diyen anlayış. CHP değişirse Türkiye değişir. Önce CHP'yi değiştireceğiz, sonra yönetimi değiştireceğiz. Gazi'nin partisini bir daha iktidara getireceğiz diyen anlayış. Bir değişime inandılar ve gerçekleştirdiler. Aynı ülkeyi kuran, Gazi'nin yanında duran, Garp Cemisi komutanı olan, ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olan İnönü'nün 14 Mayıs 1950 günü seçimleri Demokrat Parti'ye kaybettiğinde, herhalde bunlara vermeyeceksin paşam diyenlere karşı yaverine not yazıp Demokrat Parti'ye yollayan ve paşa devir teslimi hazırdır, sizi tebrik etmektedir diyen İsmet Paşa'nın madalyası var, madalyası. Demokrasi madalyası. Demokrat Parti Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimle iktidara, yarışla iktidara gelen, iktidarı seçimle değiştiren ilk parti unvanını ve madalyasını alırken, seçimi kaybettiğinde sonuçlarına saygı gösteren ve demokrasinin gerçekten geldiğini tescilleyen madalya da İsmet Paşa'nındı. Bizim kurultayımızda da ilk kez Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse, o gün o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. İhanet, ihanet,

0: yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur. Genel merkezden polisle atıldığımızda meclise yürüyüşümüz, bu çatıya sığınışımız ve buradaki başlangıcımız bir milattır. Meclisin önünde Milli Egemenlik Parkı'ndaki donu altında yürüyen o 10 binlerin sahip çıkışı bir milattır. Biz o yürüyüşle eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış bir kara düzeni ve o kara düzenle işbirliği yapanları arkamızda bırakarak iktidar yürüyüşüne başladık sizinle birlikte. Bugün CHP'yi kurtarmak, bir partiyi kurtarmak, CHP'yi savunmak, bir partiyi savunmak değildir. Bugün CHP'yi savunmak, demokrasiyi savunmak, CHP'yi kurtarmak, Türkiye'nin gelecek umudunu kurtarmaktır.
1: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalarda zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9 bin metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken, toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmette, ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler, bu hizmetten yararlanmak için Teksil üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır. Komşuda 80

0: Da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı

0: avantajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Fen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
6: Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. D-400 karayolu Ulugöz mevkiinde KU yönetimindeki motosiklete aynı istikamette seyreden PK idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü KU ile motosiklette yolcu olarak bulunan FU yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde FU'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü KU ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7: Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan kaçak ilaç ele geçirildi ve olayda bir kişi gözaltına alındı.
6: Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan tramadol etken maddeli 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner incelemeye alındı. Özet beyan kapsamında içerisinde 40 palet havlu ve poşet türü eşya bulunduğu bildirilen konteynerde yapılan detaylı kontrollerde beyan dışı ürünler tespit edildi. Aramalarda 25 palet üzerinde bulunan 248 koli içerisinde yaklaşık 9920 kilogram ağırlığında tramadol etken maddeli Tamok X225 miligram marka ilaç ele geçirildi. Sayımlarda toplam 124.000 paket içerisinde 12 milyon 400.000 adet kapsül bulunduğu belirlenirken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında kaçakçılık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen ÖK isimli şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
7: Adana'da hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte çocuklar ve gençler tehlikeye rağmen sulama kanalları ve Seyhan Nehri'nde serinlemeye devam ediyor. Yetkililerin

0: tüm uyarılarına rağmen her yıl çok sayıda kişinin bulduğu bölgelerde yüzme görüntüleri devam ediyor.
1: Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı. Hal böyle olunca kente adeta örümcek ağı gibi saran sulama kanalları ve Seyhan Nehri çocuklar ve gençler için havuza dönüştü.
2: Korkmuyorum dayı.
3: Korkmuyor musun? Neden
2: Yok.
3: Korkmuyorsun?
2: Yüzmeyi biliyor.
3: Ama arkadaşların hep boğuluyor burada.
2: Yok, hiç kimse boğulmuyor burada.
3: Senin arkadaşların boğulmadı mı yani?
2: Yok.
3: Ama her yıl sulama kanallarında birçok genç boğuluyor, çocuk boğuluyor.
2: Hiç kimse boğulmadı. Onlar boğuluyor ama biz onları tanımıyor.
4: Abi niye korkak?
3: Ama her yıl burada kaç kişi boğuluyor, hayatını kaybediyor.
4: Abi ne yapacağız? Mecburuz burada daha
3: güzel. Niye mecbursun?
4: Çok güzel burada yüzmeye.
1: Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanal ve nehirde gençler yine de tehlikeye rağmen ölüm riskini göze alarak girmeye devam ediyor. Seyhan Nehri'ndeki Girne Köprüsü'nden nehre atlayan çocuklar suyun hızlı akıntısına kulaçlarıyla karşı koymaya çalışıyor. Kalabalık gruplar halinde özellikle öğleden sonra yüzmeye gelenler serinlemek için hayatlarını tehlikeye atıyor. Ayrıca Adana'nın Karaysalı ilçesi eğlence çayına girdikten sonra kaybolan genç 3 gündür bulunamadı. Serinlemek amacıyla çaya giren Ömer Alp Tekin bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, sualtı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 gündür aranan Alp Tekin bir türlü bulunamadı.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sahiplendirme kampanyası kapsamında 1927 köpek yeni yuvasına kavuştu. Kedi ve köpeklerle birlikte toplam sahiplendirme sayısı yaklaşık 2500'e ulaştı. Kampanya kapsamında sahiplendirilen hayvanlara mama, aşı ve çeşitli bakım destekleri de sağlanılıyor.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek sahiplendirilirken, kedi ve köpeklerde toplam sahiplendirme sayısı yaklaşık 2500'e ulaştı.
2: 2-2,5 hafta oldu. Fındık ilk başta geldiğinde çok korkuyordu. Hiç hareket etmiyordu ama şu an bize gerçekten çok alıştı. Biz de ona çok alıştık. Fındığı sahiplendiğimizden bu ana itibaren bize güvendiğini görmek bizi çok mutlu etti. Hem beni hem ailemi. Sokakta ya da bakım altında yaşayan tüm canların, köpek, kedi fark etmez. Hepsinin bir yuvaya kavuşması gerçekten çok çok önemli. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşamı Sahiplen Projesi gerçekten bizim işimizi gerçekten çok kolaylaştırdı. Süreç çok kolay ilerledi. Bize gerçekten çok yardımcı oldular. Bir canın hayatına dokunmak tarif edilemez bir mutluluk. Ona bir yuva olduk ama o da bizim hayatımıza mutluluk kattı.
3: 5199 sayılı hayvanları koruma kanunundaki yapılan değişiklikte 2024 Ağustos ayından itibaren maalesef canlarımızın, köpeklerimizin doğa salımı yasaklanmış durumda. Ve bunu öngörerek Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Vahap Seçer'in de önderliğinde bir kampanya başlatıldı. Bu sahiplendirme kampanyasıyla birlikte daha fazla canı yeni yuvalarına kavuşturmak amaçlandı. Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den projesiyle birlikte 2024 Ağustos'tan bugüne kadar toplamda 1927 adet canımızı, köpeğimizi sahiplendirdik. Yeni yuvalarına kavuşturduk. Bunun ayrıca kedisiyle birlikte ortalama 2500 kadar hayvanımızı sahiplendirmiş olduk.
4: Gelir misiniz?

0: 5 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi ise yaralandı.
1: İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda biri çocuk, 5 kişi daha hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Burj Şemali, Ebba ve Tibnin bölgelerine hedef alan saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3.468'e, yaralananların sayısının ise 10.577'ye yükseldiği kaydedilmişti.
0: Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdi de ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri noktalarının füze ve İHA'larla hedef alındığını bildirdi. İran saldırılarının ABD'nin Keşim Adası'na yönelik operasyonlarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.
1: ABD ile İran arasındaki gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. İran, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırılara karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri noktalarını füze ve İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Bahreyn'de saldırı sonrası sirenler çalarken halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı. ABD ise İran tarafından fırlatılan çok sayıda füze ve İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca Keşm Adası'ndaki bazı askeri hedeflere operasyon düzenlendiğini açıkladı.
0: Pakistan'da etkili olan şiddetli toz fırtınasında biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.
1: Pakistan'ın Sind eyaletinde etkili olan şiddetli toz fırtınası can kaybına yol açtı. Yetkililer devrilen ağaçlar, duvarlar ve güneş panelleri nedeniyle biri çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını açıkladı. Fırtınadan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gorak Tepesi çevresinde barakaların çatıları uçarken çok sayıda güneş paneli zarar gördü. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Pencap eyaletinin Rajampur bölgesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, tabelalar savruldu ve elektrik hatları devrildi. Elektrik şebekesinde yaşanan arızalar nedeniyle geniş çaplı kesintiler meydana geldi.
0: Türkoğlu ilçe stadyumunda oynanan ikinci amatör lig finalinde Avanoğlu Spor'un Beyoğlu 6 Şubat Spor'u 3-1 mağlup etmesinin ardından saha karıştı. Maç sonunda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken futbolcular, teknik ekipler ve bazı taraftarlar olaya karıştı. Yaşanan arbede sırasında yaralananlar olurken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
1: Kahramanmaraş'ta amatör lig şampiyonluk maçının ardından saha karıştı. Türkoğlu ilçe stadyumunda oynanan ikinci amatör lig finalinde Avanoğlu Spor Beyoğlu 6 Şubat Spor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
2: Abi tamam, ben çekerim, ben
1: Futbolcular, teknik ekipler ve bazı taraftarların da karıştığı olaylarda saha ve tribünlerde tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaralananlara ilk müdahale olay yerinde yapılırken bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Beş numara gözlüklü olan tekme atıyor.

0: reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Yeni Parti iddialarına da yanıt veren Özel, Yeni Parti'yi olası bir felaket senaryosu için düşündüklerini ifade etti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu konuşmasında siyaseti mahkemelerin değil sandığın belirlediği bir Türkiye istiyoruz dedi. AK Parti'de 4 ilde il başkanları ve yönetim kurulları değişti. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor tesislerini işleten şirkette çalışan 8 kişi üyelik aidatlarının yatırıldığı IBAN'ı değiştirerek yaklaşık 4,4 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin aidat ödemelerini şahsi hesaplara yönlendirdiği öne sürüldü. Televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar bir süredir Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muhtar'a yapılan ilk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. Dehşet veren kazayla ilgili firmadan açıklama geldi. Denizli'de geçtiğimiz pazar günü yaşanan ve biri bebek 8 kişinin yanarak hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs firmasından açıklama yapıldı. Şoförün deneyimli aracınsa denetimlerinin eksik olmadığı belirtilen açıklamada 10 numara yağ diye tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otelde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Alevlerin binayı sarması üzerine cama çıkanlar yardım çığlıkları attı. Çok sayıda kişi ise pencerelerden aşağı atladı. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun 2026'nın geri kalanında muhtemelen güçleneceğini ve küresel ölçekte daha aşırı hava olaylarını tetikleyeceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Haziran'da taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini yayımladı. Mersin'in Mut, Toroslar ve Mezitli ilçelerindeki bazı işletmelere ait ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Tarsus'un Çöplü ve Yaramış mahallelerinde tamamlanan içme suyu hattı ve terfi istasyonu çalışmasıyla uzun süredir yaşanan su sorunu çözüme kavuştu. Proje kapsamında farklı ebatlarda toplam 8756 metre içme suyu hattıyla terfi istasyonu inşa edilmiş oldu. Tarsus'ta bir hayırsever iki kamyonla yaklaşık 30 ton karpuzu vatandaşa ücretsiz dağıttı. Karpuzun kilogramının 30 ile 50 lira arasında değişmesi nedeniyle dağıtılan ürüne vatandaştan yoğun talep geldi. Silifke'de D400 karayolu Ulugöz mevkiinde bir motosiklete aynı istikamette seyreden otomobil arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla doğrudan değil ancak aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alınacaksa müzakereye açık olduklarını belirtti.

0: Tağ Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalarda zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklar

0: ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİM, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9 bin metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmette ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler bu hizmetten yararlanmak için TEKSİN üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Merkezi.

0: 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla doğrudan değil ancak aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alınacaksa müzakereye açık olduklarını belirtti. Yeni parti iddialarına da yanıt veren Özel, yeni partiyi olası bir felaket senaryosu için düşündüklerini ifade etti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu konuşmasında siyaseti mahkemelerin değil sandığın belirlediği bir Türkiye istiyoruz dedi. AK Parti'de 4 ilde il başkanları ve yönetim kurulları değişti. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor tesislerini işleten şirkette çalışan 8 kişi üyelik aidatlarının yatırıldığı IBAN'ı değiştirerek yaklaşık 4,4 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin aidat ödemelerini şahsi hesaplara yönlendirdiği öne sürüldü. Televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar bir süredir Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muhtar'a yapılan ilk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. Dehşet veren kazayla ilgili firmadan açıklama geldi. Denizli'de geçtiğimiz pazar günü yaşanan ve biri bebek 8 kişinin yanarak hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs firmasından açıklama yapıldı. Şoförün deneyimli aracınsa denetimlerinin eksik olmadığı belirtilen açıklamada 10 numara yağ diye tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otelde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Alevlerin binayı sarması üzerine cama çıkanlar yardım çığlıkları attı. Çok sayıda kişi ise pencerelerden aşağı atladı. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun 2026'nın geri kalanında muhtemelen güçleneceğini ve küresel ölçekte daha aşırı hava olaylarını tetikleyeceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Haziran'da taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini yayımladı. Mersin'in Mut, Toroslar ve Mezitli ilçelerindeki bazı işletmelere ait ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Tarsus'un Çöplü ve Yaramış mahallelerinde tamamlanan içme suyu hattı ve terfi istasyonu çalışmasıyla uzun süredir yaşanan

0: Su sorunu çözüme kavuştu. Proje kapsamında farklı ebatlarda toplam 8756 metre içme suyu hattıyla terfi istasyonu inşa edilmiş oldu. Tarsus'ta bir hayırsever iki kamyonla yaklaşık 30 ton karpuzu vatandaşa ücretsiz dağıttı. Karpuzun kilogramının 30 ile 50 lira arasında değişmesi nedeniyle dağıtılan ürüne vatandaştan yoğun talep geldi. Silifke'de D400 karayolu Ulugöz mevkiinde bir motosiklete aynı istikamette seyreden otomobil arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez,

0: İletildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konuları sizlere hatırlatacağız, aktaracağız. Tabii hala gündemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılanlar var. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcülüğünden yapılan açıklamada

0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı gerçekleştireceği paylaşıldı. Tabii bu grup toplantısı öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu yeni ekibiyle MYK'da toplantılar gerçekleştirecek. Bu konuya yönelik ayrıntılar önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılan duruma yönelik olarak şimdiye kadar Sayın Cumhurbaşkanı herhangi bir konuşmasında değinmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapmış olduğu bir konuşmasında ki kendileri bugün enerji konusunda önemli bir toplantıya, birlikteliğe katıldılar. 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine katıldılar ve orada Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet ve CHP'de yaşanılanlara değindi.
1: 2025 yılında 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7110 adet elektrik üretim santrali hizmete girmiştir. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5,6 milyar dolar, kurulu gücü ise 8313 megawattır. Bunun 6063 megawattını güneş, 1946 megawattını rüzgar santralleri oluşturuyor. Bu yatırımların yıllık üretim kapasitesi ise 7,3 terawatt saattir. Eğer biz bu elektriği yenilenebilir kaynaklar yerine doğal gazdan karşılamış olsaydık 3,5 milyar metreküp doğal gaza ihtiyaç duyacaktık. Karşılığında da 1,8 milyar dolar ödeme yapacaktık. Bugün hizmete aldığımız yatırımlarla böyle bir faturadan kurtulmuş olduk. Dikkat ederseniz bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu

0: Bundan sonra da bozmayacağız. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
1: Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti grubu toplandı ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu da direkt CHP'ye yönelik değil ama CHP'nin adını kullanarak değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılanlar ve o zeminde muhtemel yaşanılması olası konular üzerinde konuştu.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu şunları kaydetti.
3: İYİ Parti olarak tarafımız da duruşumuz da nettir ve bellidir. Biz bir kayyum cumhuriyeti istemiyoruz. Biz bir vesayet demokrasisi istemiyoruz. Biz bir kişiye biat etmişlerin birkaç hakimle, bürokratla, danışmanla değil, onların sözünün üstün olduğu bir Türkiye değil, Türk milletinin sözü üstün olsun istiyoruz. Onun için mücadele veriyoruz. Siyaseti mahkemelerin değil, sandığın belirlediği bir Türkiye istiyoruz. Biz ez cümle, saltanat değil değerli dava arkadaşlarım. Cumhuriyet istiyoruz. Cumhuriyet istiyoruz. Cumhuriyet istiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni tartışmalar, yeni sorun alanları değil, milletin ferasetine duyacağımız güvendir. Dahası milletin siyasete duyacağı güvendir. Bugün siyasetin geldiği halden hangi seçmen memnundur? Hangi siyasetçi huzurludur? Vatandaşın dertleri görünen ve anlaşılan odur ki siyasetin umurunda değildir. Devlet yönetenlerin böyle bir kaygısı yoktur. Fakat siyasetin sorunları vatandaşın sırtına yüklenmiş durumdadır. Soruyorum, AK Partilisi, Milliyetçi Hareket Partilisi, milletvekili, il ilçe başkanı, delegesi bu yaşananlar ve yaşatılanlardan hiç mi sizler rahatsız olmuyorsunuz? Hiç mi içiniz sızlamıyor? Çarşıda, pazarda, sokakta yürürken baktığınız yüzlerde, size bakan gözlerde milletin öfkesini hiç mi görmüyorsunuz? Tabutlukları, 12 Eylülleri, işkenceleri, zindanları, 28 Şubatları, kapatma davalarını ne çabuk unuttunuz. Sizleri Türk milletinin temsilcisi, avukatı, serdengeçlisi olmaktan alıp da el atıyla kardeşinin üzerine sürdüren bu mevcut düzenden soruyorum size, nasıl razı olursunuz? Siz bir kişiye 10 kişi çullanırken durun diye koşan adamlardan bu hale nasıl geldiniz? Mevzuyu bilmeden, haklıyı haksızı tartmadan, karakterinizi unutup taraf olup zulme sessiz kalacak bir hale ne zaman büründünüz? Unutmayın, ardına düşüp yanlışını doğrusundan, günahını sevabından daha çok alkışladığınız o yukarıdaki bir avuç insan bu yaptıklarıyla en çok sizi yok ediyor ve en çok sizin itibarınızı tüketiyor. Ne zaman aklınızı başınıza alacaksınız soruyorum size.

0: 13 yaşındaki kız çocuğu Ela Naz kayboldu. Annesi arıyor, polis, jandarma arıyor ama Ela Naz hala bulunamadı.
1: Adana'da kaybolan 13 yaşındaki Ela Naz Suci'yi arama çalışmaları sürüyor.
2: Komşulardan da aradık. Herkesi engelliyor. Yani bu çocuğun yapacağı iş değil bu. Bir numaradan arsak engelliyor. Polislerin de telefonunu engellemiş.
1: Kızının hayatından endişe ettiğini belirten anne Gonca Söz, bir Ela Naz'ı gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.
3: Orada parkta anne arkadaşlarımla duracağım dedi. Sonra aradım, açtı, buradayken gideceğini söyledi, evde yalnızdı. Yani gitmek isteseydi buradan da çekip gidebilirdi. Niye benim yanıma gelip oradan gitmek istesin? Bilmiyorum, başına mutlaka, yani kendi iradesiyle gittiğini ben düşünmüyorum artık. Bir okulun, Kenan Çetinel İlkokulu'nun karşısındaki parkta arkadaşlarıyla görüştüğünü söylediler. Daha sonra yalnız olduğunu söylediler. Yani ben de bilmiyorum artık. Kim gördüyse, kim duyduysa, bir an önce haber verirlerse, kızım küçük, saftır, 13 yaşında, giderken üstünde siyah tişört, kot pantolon, bol paça vardı. Yani birinin götürdüğünü düşünüyorum artık. Çünkü benden hiç ayrı kalmadı, gelirdi. Çok kötü durumdayım, yani yatamıyorum, oğlum var, uykuyu unuttuk, aramadığımız yer kalmadı. O kaybolduğu parktaki kamera kayıtlarına bakılmadı. Yani bilmiyorum ne diyeceğimi bilmiyorum. Kızım, eğer beni duyuyorsan, kendi iradenle gittiysen veya birileri zorla götürdüyse bir fırsatını bulursan kaç kızım. 112'yi ara.
1: Gözyaşları içinde çağrıda bulunan anne, kızının bulunması için yardım beklediklerini söyledi. Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan kız çocuğu için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
0: Mersin'de bir otomobil sürücüsü yol verme yüzünden yol verdin, yol istedim, yol vermedin tartışmasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi belediye otobüsüne saldırdı. Belediye otobüs sürücüsüne saldıran otomobil sürücüsü otobüsün camını da kırdı, yüklü miktarda para cezasına çarptırıldı ve gözaltına alındı.
1: Mersin'de daha önce ehliyeti iptal edilen sürücü otobüsün önünü keserek camı kırıp şoföre vurdu. O anların kameraya yansıdığı olayla ilgili sürücü yakalandı, 420 bin lira para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı. Olay Toroslar Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle belediyenin toplu taşıma otobüsünün önünü keserek camını kırdı. O anlarsa otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olaya karışan otomobil sürücüsüne trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan 420 bin lira para cezası kesti.
0: Aralarında Mersin'in de olduğu çok sayıda ilde DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen kişiler operasyonlarla gözaltına alındı.
1: İçişleri Bakanlığı 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan feci kazada bir otomobil önünde giden, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkasında bulunan kişi ağır yaralandı.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

0: D-400 Karayolu Ulugöz mevkiinde KU yönetimindeki motosiklete aynı istikamette seyreden PK idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü KU ile motosiklette yolcu olarak bulunan FU yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde FU'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü KU ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Mersin Limanı'nda Pakistan'dan geldiği belirlenen şüpheli bir konteynerde arama yapıldı ve konteynerde piyasa değeri oldukça yüksek olan ilaç, kaçak ilaçlar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
0: Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan tramadol etken maddeli 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner incelemeye alındı. Özet beyan kapsamında içerisinde 40 palet havlu ve poşet türü eşya bulunduğu bildirilen konteynerde yapılan detaylı kontrollerde beyan dışı ürünler tespit edildi. Aramalarda 25 palet üzerinde bulunan 248 koli içerisinde yaklaşık 9920 kilogram ağırlığında tramadol etken maddeli Tamok X225 mg marka ilaç ele geçirildi. Sayımlarda toplam 124 bin paket içerisinde 12 milyon 400 bin adet kapsül bulunduğu belirlenirken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında kaçakçılık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen ÖK isimli şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
1: Son günlerde Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarını çoğalttı ve dün gece Rusya Ukrayna'nın neredeyse geneline çok sayıda füze ve drone gönderdi. Son saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti.
0: Rusya'nın Ukrayna genelinde füze ve İHA'larla düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Ukrayna Devlet Acil Servisi saldırılarda ikisi çocuk ve biri kurtarma görevlisi olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü çocuk 37 kişinin yaralandığını açıkladı. Başkent Kiev'de ise can kaybının 6 olduğu bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıların Ukrayna'nın önceki saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Son saldırısında da yine ölüler ve yaralılar var.
0: İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda biri çocuk, 5 kişi daha hayatını kaybetti. 45 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Burj Şemali, Ebba ve Tibnin bölgelerine hedef alan saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3.468'e, yaralananların sayısının ise 10.577'ye yükseldiği kaydedilmişti.

0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik devam ediyor. Her iki ülkenin de birbirlerine yönelik misilleme saldırıları da sürüyor. Misilleme saldırılarında İran, Kuveyt'e ve Bahreyn'e dronlar ve füzeler gönderdi.
1: ABD ile İran arasındaki gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. İran, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırılara karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri noktalarını füze ve İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Bahreyn'de saldırı sonrası sirenler çalarken halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı. ABD ise İran tarafından fırlatılan çok sayıda füze ve İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca Keşm Adası'ndaki bazı askeri hedeflere operasyon düzenlendiğini açıkladı.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: 1956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
4: Bir haftalık süreç içerisinde kanallarda ve derelerde kaybolanlar da hala aranıyor.
5: Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı. Hal böyle olunca kente adeta örümcek ağı gibi saran sulama kanalları ve Seyhan Nehri çocuklar ve gençler için havuza dönüştü.
6: Korkmuyorum dayı.
7: Korkmuyor musun? Neden
6: yok.
7: Korkmuyorsun?
6: Yüzmeyi biliyor.
7: Ama arkadaşların hep boğuluyor burada.
6: Yok, hiç kimse boğulmuyor burada.
7: Senin arkadaşların boğulmadı mı yani?
6: Yok.
7: Ama her yıl sulama kanallarında birçok genç boğuluyor, çocuk boğuluyor.
6: Hiç kimse boğulmadı. Onlar boğuluyor ama biz onları tanımıyor.
8: Abi niye korkak?
7: Ama her yıl burada kaç kişi boğuluyor, hayatını kaybediyor.
8: Abi ne yapacağız? Mecburuz burada daha
7: güzel. Niye mecbursun?
8: Çok güzel burada yüzmeye.
5: Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanal ve nehirde gençler yine de tehlikeye rağmen ölüm riskini göze alarak girmeye devam ediyor. Seyhan Nehri'ndeki Girne Köprüsü'nden nehre atlayan çocuklar suyun hızlı akıntısına kulaçlarıyla karşı koymaya çalışıyor. Kalabalık gruplar halinde özellikle öğleden sonra yüzmeye gelenler serinlemek için hayatlarını tehlikeye atıyor. Ayrıca Adana'nın Kara İsa'lı ilçesi Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan genç 3 gündür bulunamadı. Serinlemek amacıyla çaya giren Ömer Alp Tekin bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, sualtı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 gündür aranan Alp Tekin bir türlü bulunamadı.

0: Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir vatandaş engelli çocuğunu tedaviye götürmek için bir süre sırtında taşıyordu. Çünkü evinin önündeki yol bozuktu, araç giremiyordu. Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat etti ve belediye hemen evinin önündeki yolu düzenledi, yeniledi. Vatandaş memnun.
1: Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde engelli oğlunu bozuk yol nedeniyle sırtında taşımak zorunda kalan 68 yaşındaki Muhittin Çidem'in yaşadığı zorluk sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından çözüme kavuştu. Yoğun yağışlar nedeniyle kullanılamaz hale gelen yol Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede su geçişi için koruge borular döşenirken taş duvar ve zemin güçlendirme çalışmaları da yapıldı. 41 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğlu Emrah'ı her gün sırtında taşımak zorunda kaldığını belirten Muhittin Çidem, yolun yapılmasıyla büyük bir yükten kurtulduğunu söyledi.
2: Buraya geldiğimizde yol çok kötü vaziyetteydi. Vahap Başkan da bu çağrımı duymuş. Hemen ekibini göndermiş, sağ olsun, Allah razı olsun. Binlercene şükür beni bu dertten kurtardı. Dereden bu tarafa geçirmek için ufak bir tahta parçası üzerinden geçiyordum. Allah göstermeye, herhangi bir şeyde ayağım dönse düşüp çocuğum da giderdi, ben de giderdim. Çünkü kaya parçaları vardı aşağıda. Bu yola çok muhtaç olan bir insanım. Yol olmadı mı ben yoğum. Araba gelmiyor.

0: çocuğu ben sırtımda 50 metre, 100 metre yeri sırtımda taşıyamak zorunda kalıyordum. Şimdi kurtarıldı. Evimin içine kadar arabayla girebileceğim. Çocuğumu hiç zorlanmadan evin içine geçireceğim.
1: Aile yaşadıkları sorunun kısa sürede çözülmesinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederken yapılan çalışmayla birlikte bölgedeki ulaşım sorunu da giderilmiş oldu.

0: karpuzu vatandaşa ücretsiz dağıttı. Tarsus ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever Barbaros'la Mithat Paşa mahallelerine 2 kamyonla yaklaşık 30 ton karpuz gönderdi. Karpuzlar mahallede vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
1: Pazarda karpuz 40 lira 50 lira. Adam hayırına Mithat Paşa mahallesine bir tır kamyon getirdi. O çocukların gözlerinin içindeki sevinç dünyalara bedel. O karpuzu alıp oyacak, götürüp sağa sola dökecekler. Bundan daha güzel bir hayır olamaz bu. Allah kabul etsin adamın hayrını.
0: Sezonu yeni başlayan karpuzun kilogramının 30 ile 50 lira arasında değişmesi nedeniyle dağıtılan ürüne vatandaşlar yoğun talep gösterdi.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi başlatmış olduğu bir kampanyayla hayvan barınağındaki kedileri ve köpekleri sahiplendirmeyi devam ettiriyor. Ve son verilere göre Mersin Büyükşehir Belediyesi 1927 köpeği sahiplendirdi.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek sahiplendirilirken kedi ve köpeklerde toplam sahiplendirme sayısı yaklaşık 2500'e ulaştı.
3: 2-2,5 hafta oldu. Fındık ilk başta geldiğinde çok korkuyordu. Hiç hareket etmiyordu ama şu an bize gerçekten çok alıştı. Biz de ona çok alıştık. Fındık sahiplendiğimizden bu ana itibaren bize güvendiğini görmek bizi çok mutlu etti. Hem beni hem ailemi. Sokakta ya da bakım altında yaşayan tüm canların, köpek, kedi fark etmez. Hepsinin bir yuvaya kavuşması gerçekten çok çok önemli. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşamı Sahiplen Projesi gerçekten bizim işimizi gerçekten çok kolaylaştırdı. Süreç çok kolay ilerledi. Bize gerçekten çok yardımcı oldular. Bir canın hayatına dokunmak tarif edilemez bir mutluluk. Ona bir yuva olduk ama o da bizim hayatımıza mutluluk kattı.
4: 5199 sayılı hayvanları koruma kanunundaki yapılan değişiklikte 2024 Ağustos ayından itibaren maalesef canlarımızın, köpeklerimizin doğa salımı yasaklanmış durumda. Ve bunu öngörerek Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Vahap Seçer'in de önderliğinde bir kampanya başlatıldı. Bu sahiplendirme kampanyasıyla birlikte daha fazla canı yeni yuvalarına kavuşturmak amaçlandı. Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den projesiyle birlikte 2024 Ağustos'tan bugüne kadar toplamda 1927 adet canımızı, köpeğimizi sahiplendirdik, yeni yuvalarına kavuşturduk. Bunun ayrıca kedisiyle birlikte ortalama 2500 kadar hayvanımızı sahiplendirmiş olduk.
2: Kahramanmaraş'ta amatör küme şampiyonluk maçında futbolcular, teknik heyet, taraftarlar birbirine girdi.
0: Kahramanmaraş'ta amatör lig şampiyonluk maçının ardından saha karıştı. Türkoğlu ilçe stadyumunda oynanan ikinci amatör lig finalinde Avanoğlu Spor Beyoğlu 6 Şubat Spor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
5: Abi, tamam ben çekerim ben.
0: Futbolcular, teknik ekipler ve bazı taraftarların da karıştığı olaylarda saha ve tribünlerde tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaralananlara ilk müdahale olay yerinde yapılırken bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
6: Beş numara gözlüklü olan tekme atıyor.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın. Hoşça kalın.

0: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalarda zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9 bin metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi, Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmette ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler bu hizmetten yararlanmak için TEKSİN üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
4: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
5: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
4: Daily One Energy, Orzaks'tan.
6: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
7: Türkiye Vestel'leniyor.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 45 90.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve

0: Yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler: sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir Kurban Bayramı sonrasında çarşamba günü yine sizlerle birlikteyiz. Sun TV, Çel TV ortak yayınında, Buzdağı programında bu haftada her hafta olduğu gibi Profesör Doktor İlhan Ege arkadaşımızla birlikte Mersin'de sizleri ilgilendiren,

0: bölgesin ve ülke genelindeki dünyadaki gelişmeleri elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce değerlendirmeye çalışacağız. İlhan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Merhabalar, iyi akşamlar. İyiyim. Ben de tüm Sun TV, Çel TV izleyenlerini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaz, siz yazı getirmişsiniz ama maşallah.
0: Yaz geldi hocam.
1: Geldi
0: biraz
1: mi?
0: Geç geldi ama iyi geldi sanki.
1: Size gelmiş.
0: Haziran.
1: Evet. Hocam, maşallah.
0: Siz de maşallah hocam, yani Çamlıya'dan yeni gelmiş gibisiniz. Size de maşallah.
1: Bayramda Çamlıya'da olunca.
0: Soğuk.
1: Değil evet, orası? Soba falan yanıyordu. Her gün de yağmur yağıyordu. Çok güzel ama her yer yemyeşil, sular akıyordu. Bu sene inşallah kuraklık olmayacak, su bol olacak. Ama umarım dolu vesaire olmaz ki meyveler zarar görmez.
0: Evet, sevgili izleyenler, programımızın başında bir acı haberi paylaşmak istiyoruz. Osman Ulu, Ulu Resort Oteli'nin sahiplerinden eğitimci, Mersin'in yetiştirdiği bir evladı. Yaptığı turizmle ilgili yatırımlarla birçok insana istihdam sağlayan ve şehrin turizmine katma değer sağlayan bir iş insanıydı. Kardeşiyle birlikte serinlemek için girdiği denizde fenalaşarak hastaneye kaldırılıyor ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor ve hayata gözlerini yumuyor. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Mersin ekonomisi ve turizmi açısından önemli bir kayıp hocam.
1: Evet, ben de şahsen de tanıyordum kendisini. Ben de hem Osmanlı'ya Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, hem de tüm Ulu ailesine de sabırlar diliyorum. Kardeşlerden oluşan aile, birçok yatırımı olan Osman Ulu'nun da kendisi hem eğitimciydi hem de Mersin'e yatırım yapmış, birçok yatırım yapmış bir ailenin en büyük abisiydi. Önemli. Çünkü hem yatırım yapan bir aile, hem istihdam yaratan bir aile, Mersin için çabalayan bir aile. Çok ani, sizin de dediğiniz gibi denizde olan bir hadise sonucu vefat etti. Beklenmeyen de bir vefat. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bütün Ulu ailesine de sabırlar diliyorum. Bir de Türkiye genelinde bugün Rea Muhtar vefat etti. O da
0: haber programlarının renkli simalarından birisi.
1: Enjürmenlik yapan, evet. Haber, ana haberleri sunan, haber programlar sunan farklı bir kimlikti. O da bazı işte tartışmalı bazı konular vardı, bazı iddialar neticesinde basın camiasından ayrılmıştı. Sonra da belli rahatsızlıklar geçirdi. En sonda da rahatsızlığı,
0: kalp yetmezliğiyle ilgili.
1: Evet, ona da Allah'tan rahmet diliyoruz, Rea Muhtar'ı. Çok ilginç diyaloglar, işte acı var mı, acı gibi farklı.
0: Kaçmak için mi tüneli kazdınız falan gibi.
1: Gibi şeyleri olan, replikleri olan ve bir döneme damga vurmuş bir, evet, basın mensubuydu, gazeteciydi.
0: Evet. Allah rahmet eylesin diyoruz biz de. Son döneminde bayağı sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Özel hayatındaki gelişmelerden dolayı ve tabii ki ciddi sağlık sorunları da yaşamıştı.
1: Şey, özel hayat da tabii insanı stresi yıpratıyor, değil
0: mi? Yıpratıyor, evet. Çocuklarıyla, evet, ilgili
1: özellikle eşi,
0: çok, eşi çocuklarıyla ilgili çok sıkıntılı.
1: Davalar vardı. Vesaireler basına da yansıyor. Evet. Birçok şey oldu.
0: Ki iş dünyasındaki o radikal değişimi zaten ne kadar dikkate almayacak olsak da önemli şey de etkiliyor insanı, yani ekonomik şartlarını, sosyal statüsünü. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle biz rahmet dilerken Kurban Bayramı'nda da kazalarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yine keza rahmet diliyoruz ama önemli bilgileri de paylaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama var hocam.

0: Size de denk geldi mi bilmiyorum. Alınan tedbirle diyor, bir önceki döneme göre ölümlü kazaların %45 azaldığı ifade ediliyor. Kurallara ne kadar uyarsak inşallah bu şey hiç can kaybı, sıfır can kaybına kadar gider diye temenni ediyoruz ve tekrar dediğimiz gibi tüm kaza kurbanlarına da rahmet diliyoruz.
1: Evet, Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun, yakınlarına da sabır diliyoruz. Bunlardan bahsetmişken Mersin'den güzel bir haber verelim.
0: Biraz da güzel bir şeye geçelim.
1: Evet, Mersin Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteler arasında bu hafta açıklanan Center World University Rankings tarafından, Center for World University Rankings tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversiteler sıralama sonuçlarına göre dünya geneline girilen yüzdelik dilimi Mersin Üniversitesi'nin tüm dünya üniversitelerindeki %6.9, en iyi %6.9'luk dilime girmiş durumda. Türkiye'de baktığımızda Türkiye'de sıralamaya giren üniversiteler arasında 23. Tüm Asya kıtasındaki üniversiteler arasında 541. Asya kıtası deyip geçmeyelim. Çin ve Uzak Doğu, Japonya, Mısır, bütün üniversiteler var. Ve dünya sıralamasında da tüm dünyadaki üniversiteler arasında 1448. oldu. Üniversitemiz adına da, üniversitem adına da gurur verici bir durum. Umarım hem Mersin açısından hem ülkemiz açısından bu gibi güzel haberler alınır. Mersin Üniversitesi de bu başarılarına devam eder.
0: Hocam, sizin şahsınızda Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar olmak üzere emeği geçen tüm üniversite mensuplarını tebrik etmek gerekiyor. Yalnız izleyenler açısından bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Siz de teyit edersiniz herhalde. Ben Sayın Rektör'le bir sohbetimizde paylaştığı cümleleri burada paylaşmak istiyorum izleyenlerimizle. Esas yükselişi diyor, bir 5 yıl sonra falan göreceğiz diyor. Yani evet, yapılan çalışmaların
1: etkilerini,
0: şu anki yapılan etkilerini bir 5 yıl falan sonra çok daha iyi alacağız diyor. Şu anda şunu söyleyebiliyoruz tespit olarak, bilimsel anlamda da hocam. 2014 sonrası Mersin Üniversitesi kabuğunu kırdı diyebiliriz herhalde.
1: Evet.
0: Ciddi bir değişime girdi. Ve bu değişim sürecinde de özellikle öğretim elemanı kadro noktasında radikal değişikliklere gitti, takviyelere gitti. Bunda da yine dönemin rektör danışmanı, rektör yardımcısı, personelden sorumlu Profesör Doktor Erol Yaşar'ın çok etkisi olduğunu biliyoruz. Sizin en baştan beri bu sürece ciddi şekilde destek verdiğiniz, güç verdiğinizi biliyoruz. Evet. Şahitiz yakından. Bir 5-6 sene sonra herhalde bahsettiğiniz 1400'lü yerler 500 olmasa da 1000'in altında bir yerlere dünya sıralamasında girer diye düşünüyorum. Evet. Çünkü 2 hafta önceki programımızda mı yine paylaşmıştık Mersin Üniversitesi'nin başarılarını. Şu program arasındaki dönemde şahit olduğumuz değişik fakültelerin yine uluslararası akredite olduğunu gördük, paylaşıldı kamuoyuyla. Yani belki 2-3 yıl öncesinde akredite bir kurum var mıydı bilmiyorum.
1: Vardı ama azdı tabii. Sayısı
0: aslında şu anda neredeyse akredite olmayan
1: son dönemde
0: fakülte kalmadı diyebiliriz yani.
1: Bölüm, ciddi sayıda bölüm akredite oldu. Evet. Artı Mersin Üniversitesi'nin kendi de kurumsal akreditasyon aldı.
0: Evet,
1: o da önemli. Bu tabii sistem kurulmasıyla ilgili bir...
0: Bunlar akademik yöndeki çalışmaların belli bir ivme kazandığını gösteriyor. Dolayısıyla Sayın Rektör'ün 4-5 yıl sonra esas daha sonuçlar göreceğimizi ifade etmesi de bu anlamda

0: altı dolu dolu destekli oluyor.
1: Şimdi bundan bahsettiniz. Şimdi Mersin Üniversitesi bütünleşik kalite yönetim sistemine geçiyor. BKYS denilen. İşte bu hem akreditasyon süreçleri hem kalite süreçleri hepsi bir sistem üzerinden olacak. Hem bu işte yazım, kağıt gibi bu tip şeylerden tasarruf yapılacak. Elektronik ortamda olacak. Hem de tüm bilgiler bir yerde toplanmış olacak. Zaten toplanıyordu ama tüm sistemler
0: dijital olarak şeffaflık da öne çıkıyor.
1: Evet, burada entegre olmuş olacak. Onunla da ilgili bu hafta başladı çalışmalar. Önemli bir toplantı yapıldı. O da hizmete alınmış durumda. O da önümüzdeki aylarda tamamen kullanılmış olacak.
0: Hocam siz daha yakından tanıyorsunuz. Aynı zamanda rektör ya danışmanı kimliğiniz var. Bu akademik noktada özellikle Mersin Üniversitesi'nin hak ettiği yerini alması için 24 saat gece gündüz mesai yapan bir ekibi var değil mi Sayın Rektör'ün?
1: Evet. Tabii bu ekiple olacak bir şey. Rektör hocamız da herkese belli görevler, liyakatına göre görevler vererek ekipler oluşturuyor. Birçok koordinatörlükler, ekipler var. Zaten üniversitenin üniversite yönetim kurulu senatosu var. İşte rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter yardımcıları var. Üst yönetimi var. Hepsi bunların bir arada çalışması gerekiyor. Çarkın dişlileri gibi bu dişlilerin hepsi beraber çalıştığında bu başarı rektör hocamızın liderliğinde
0: lokomotif kadronun kaliteli desteği son
1: ve liderliğinde gerçekleşiyor. Çok önemli. Çünkü herkesin bu sürece katılımı, rektörümüzün önem vermesi, destek vermesi çok bu her türlü bu tür akademik olsun, idari konularda olsun herkesin elini taşın altına koyması, sorumluluk alması açısından önemli bir süreç. Umarım Mersin Üniversitesi, diğer Mersin'deki üniversitelerimiz hep beraber çok daha iyi yerlere gelir. Bizim şeyimiz zaten biliyorsunuz Mersin daha nitelikli öğrenci, nitelikli eğitim, mezunların daha nitelikli hale gelmesi her zaman arzu edilen bir durum. Rektörümüzle birlikte bizler de bu sonuçlar oldukça Mersin Üniversitesi daha yukarılara çıktıkça
0: motivasyonumuz artıyor değil mi hocam?
1: Oluyoruz tabii. Şimdi mutlu olduk. Bu hafta bu açıklandı. Önümüzdeki dönemlerde farklı yine sıralamalar açıklanacak. İnşallah oralarda da iyi yerlerde oluruz. Her yılda bir de daha iyi yere gidilmesi çok güzel bir sonuç. Mutlu edici. Çünkü yapılan emeğin, çalışmanın sonuçlarının, geri dönüşlerinin olması, rektör hocamızın dediği gibi kısa, orta ve uzun vadede dönüşlerinin olması önemli. 2-3 yıl sonra zaten rektör hocamızın dediği şekilde bu sonuçlar çok daha belirgin hale gelecektir.
0: Ne diyelim hocam, başta liderlik eden rektör Profesör Doktor Sayın Yaşar'a, sizlere, kadrosuna, en üstten en alttaki güvenlikçisine kadar diyelim. Sizlere güç kuvvet versin.
1: Teşekkür
0: ederim. İyi bir haberle de geçiş yapmış olduk. Biraz da ülke gündemini yakından ilgilendiren bir konu var. Bugün sosyal medyada Toroslar Belediye Başkanlığı'nın paylaşımıyla gündeme gelen bir haber vardı. Sayın Abdurrahman Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki resmi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulundu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de genel düşüncelerini belirtti. Partiye bir anlamda sadakat duygularını, bağlılığını ifade etti. Kamuoyunda da bu Mersin'deki Kılıçdaroğlu'na ilk destek olarak yer buldu. Bundan iki gün önce de Mersin'deki Mersin delegelerinin ortak açıklaması vardı aslında Özgür Özel lehine destek anlamında.
1: Abdurrahman Yıldız da delege değil mi?
0: O da belediye başkanı olarak herhalde delege ama onun ismi orada var mıydı yok muydu, açıklamada imzası var mıydı yok muydu bilmiyoruz.
1: Şey çünkü demiş, partimizi iktidara taşıma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz demiş ziyaretle ilgili.
0: Zaten genel merkezde ziyaret etmesi başlı başına bir destek işareti değil mi hocam?
1: Evet yani, tabii.
0: Ayanmayan.
1: Ve şey, bunu da paylaşması, burada yönetmenimiz paylaştı. Önemli, destek açıklaması da yapmış, ziyaret de etmiş. Bir de şey, hemen yapması, bunu da çok önemli.
0: Hocam burada ben bir iki şey söylemek istiyorum normalde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki içerisinde bulunduğu süreçle ilgili biz genelde birçok şeyin özünde samimiyetin olduğunu düşünürüz. Bu yaşanan süreçte de bir samimiyet testinden geçiliyor aslında. Dün Salı günüydü. Mecliste grup toplantıları vardı. Bugün yine grup toplantıları devam etti. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli CHP'nin içerisindeki şu anki görüntünün demokrasi ve Türkiye için iyi olmadığını falan ifade etti. Birlik, beraberlik olmasını ifade etti. Daha önce de birleşip belirli bir şeyde ittifak ederekten Eylül ayında 9 Eylül'de kongreye gitmeleri gerektiğini ifade etmişti. Böylesine bir yaklaşıma Özgür Özel tarafı ve destekleyen medya diyelim partinin ne olacağına dışarıdaki partiler değil parti kendisi karar verir gibi böyle bir tepki göstermişti. Ama aynı şekilde Musavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı'nın milletten destek olmayan bir oluşumu ben tanımam gibi bir açıklaması veyahut diğer birkaç tane aynı partinin butlana karşı tavrının olumsuz olması manşetvari oldu. Yani bir nevi övgü oldu. Yani o zaman diğer dışarıdaki partiler olmamış oldu. Yani destek lehinde olunca. Ama daha önemli bir şey söylemek istiyorum. Şimdi butlan kararı dediğimiz kararı normalinde Özgür Özel ve arkadaşları beraberindeki heyeti diyelim kader birliği yaptı arkadaşları aslında kabul etmişti. Ne zaman kabul etmişti? Bu butlan kararı çıkmadan önce, Mayıs'ın sonundan çok önce. Ne zaman? Biliyorsunuz iki tane olağanüstü kongre yaptı. İstanbul Kongresi'nin feshinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve olağanüstü o yaptığı kongrede İstanbul delegelerinin oy kullanmasını istemedi. Kullandırtırılmadı. Neden? Eğer ki İstanbul delegeleri oy kullanırsa onların delegelerinin sakat olduğu mahkeme kararıyla, İstanbul'daki alınan kararla tescillendiği için tekrar bir butlan kararı çıkabilir diye kendilerince tedbir anlamında o şeyi, öngörüyü dahilinde İstanbul delegelerini oy kullandırmadı. Bugün yaptıkları haklı olsaydı İstanbul delegelerini o olağanüstü kongrede oy kullandırmaları lazımdı. Ve yine herkesin böyle bir şekilde tam ince düşünmeden karar verdiği, hani diyoruz ya görünmeyen tarafı buzdağı diye, seçilmiş genel başkan deniliyor Özgür Özel'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na da atanmış genel başkan deniliyor Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'nin. Şimdi oysaki tam tersi normalinde. Özgür Özel normalinde o butlan kararının çıktığı 38. genel kurulda seçilmiş ama seçilmesi üyelerin iradesi sakatlandığı diye mahkeme kararıyla butlan

0: ilan edilmiş, yok sayılmış, dolayısıyla seçilmemiş. Ama o konu öncesinde aynı Kemal Kılıçdaroğlu, atanmış denilen Kemal Kılıçdaroğlu 37. Genel Kurul'da seçilmiş. 38. de de 9 farkla ilk turda Özgür Özel kazanmış. Ama dediğimiz gibi mahkeme demiş ki butlam var. Yok sayıyoruz bu işlemleri. 37. Genel Kurul'dan sonra tüm yapılan işlemleri kongre işlemlerini yok sayıyor mahkeme butlamda. Şimdi deniliyor ki tekrar işte olağanüstü hemen kongreye gidilsin. Hangi delege ile olursa olsun deniliyor. Şu anda en öteye gidecekleri delege 38. kurultayın delegesi. Çünkü 38'den sonrakiler yok sayıldığı için 38'i saysa. Şimdi yapılsa, yarın yapılsa genel kurul, öbür günde işte ne yaptı? Bir tane üst kurul delegesi ve Hatay eski belediye başkanının mahkemeye başvurusuyla butlan kararı çıktı. Daha sonraki süreci detayını anlatmaya gerek yok. Onu sıkmak istemiyoruz izleyenleri. Yarın yapıldı. Velev ki Özgür Özel ve o seçildi. Bir tanesi de çıktı dedi ki yine ya işte örnek mahkeme kararı da var. Emsal karar da var. Bu üyeler böyle böyleydi. Bunlar sakatlanmıştı. Büyük kongre üyelerinin, delegelerinin iradesi sakatlanmıştı. Bunun iptal edilmesi lazım diye yine aynı karar çıkacak. Farklı bir karar çıkmayacak. Çünkü bir de emsal karar var. Önceden acaba ne çıkar deniliyordu. Ama şu anda bir mahkeme kararı var. Emsal. Ha burada şunu diyebilirler. Daha Yargıtay tam kararını vermedi diye. Ben de zaten orasında değilim. Yani samimiyet kısmında. Bunu göre göre CHP'nin kendi içerisindeki gerginliğin ülkeye yarın bir gün olabilecek bir gerginlik olabileceğini öngörmemek için insanın çok saf olması lazım hocam tırnak içerisinde. Oysa ki şimdi olağanüstü kongrede sen butlam çıkabileceğini hesap ederekten kendi yaptığın kongre sağlam olsun diye İstanbul delegelerinin özellikle mahkeme kararıyla iradelerin sakatlandığı dan hareketle resen kendini öngörü içerisinde bulunaraktan bir nevi tedbir olaraktan yani olağanüstü kongre iptal olmasın normal olağanüstü kongre resmileşsin, hukuka, kanuna uygun hale gelsin diye İstanbul delegelerine oy kullandırmamışsın.
1: Demek ki böyle bir tehlike mi var?
0: Böyle bir tehlike olduğunu sen görüyorsun. Ya onların iradelerinin sakat olduğunu, yani buna orada yargı demiyor, sen orada oy kullanamazsın demiyor İstanbul delegelerine veya Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlar veya dışarıdan herhangi bir güç demiyor. Ama orada olağanüstü kongre kararını alan Özgür Özel ve ekibi İstanbul delegelerine oy kullandırmıyor hocam. Bundan ne anlıyoruz biz? Diyoruz ki butlanı aslında kabul ediyor. Yani irade sakatlanmışsa bunların oy kullanmaması gerektiğini kendi yaptığı olağanüstü kongrede Özgür Özel kabul etmiş aslında. Burasındayız işin. Yoksa Yargıtay aşamasında belki Yargıtay yarın bozulacak edecek falan filan. Samimiyet testi diye başladık ya, samimiyet kısmındayız. Bir de ben yine vatandaş olarak soruyorum. Yani objektif olarak siyasi bir şeyimiz yok biliyorsunuz hocam. Burada programlarda birçok şeyde iyiyi konuşuyoruz, kötüyü konuşuyoruz ama her şey ülkemiz için, memleketimiz için iyi şeyler olsun. Üyelere diyor gidelim diyor %85 oy almazsam aday olmam diyor. Üyelere gittiğin zaman %85 oy alınca onun altına düşersen aday olmayacak kadar güveniyorsan tabanına bu kadar gerginliğin anlamı ne? Nihayetinde öyle veya böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararıyla butlandan dolayı atanmış değil. Yani mevcut kongre yok sayıldığı için bir önceki seçilmiş, en son seçilmiş yönetim devam kararı. Butlanın özü bu. Bazıları İstanbul İl Kongresi'nden sonraki çağrı heyetiyle karıştırıyor olayı mahkeme tarafından çağrı heyeti atanmasıyla. Öyle değil burada. O yöne nasıl gidebilirdi? Önceki yönetim görevi kabul etmeseydi o da bu defa çağrı heyeti atanabilirdi. Kayyum atanabilirdi. Esas kayyum o zaman gelebilirdi.

0: O zaman burada yani şimdi öyle bir haber zaten işte şimdi bir ay oluyor neredeyse. Ve görülüyor ki en az 3-5 ay daha bu kongrenin de normal şartlarda olmayacağı gözüküyor. Bunu iyi ilişkiler dahilinde yani en azından sevgi yoksa saygı dahilinde. Şimdi Kılıçdaroğlu ısrarla kendisini Cumhurbaşkanı adayı göstermiştir. Birçok CHP'li tabanda kaybedeceğini bile bile aday olmuştur. İşte İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı göstermedi veya üçüncü bir kişiyi göstermeliydi diyen birçok CHP'li vardır. Bunların hepsine saygı duyulur. Çünkü hepsi bir görüştür. Bu doğrudur. Kılıçdaroğlu'yla kaybetmiştir. Evet, o da doğrudur. Belki başka biriyle kazanacaktı. O da doğru olabilir ama nihayetinde seçimler kazanılır, kaybedilir. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişti hocam. Kapatıldıktan sonra 12 Eylül sonrasında biliyorsunuz bir dönem baraj altında kaldı. Deniz Baykal zamanında.
1: 9 küsür oy
0: evet, aldı. Evet, 9 küsür baraj altında da evet, kaldı.
1: Yani %10'du baraj o zaman.
0: Evet, meclise de giremedi. Evet. Ama kıyamet kopmadı. O süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet eden herkese iyi veya kötü şeyle sahip çıkıldı. Sahip çıkılması da gerekiyor. Normalinde parti hukuku şeyine göre. Çünkü bir yol yürümüşsün, mücadele etmişsin. Şimdi 13 kere seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu, evet. Ama 13 kere de onu seçmişler. Yani birinci kaybettiği seçimden sonra ikincisinde sen seçimi kaybettin, git dememiş delege. Veya üçüncüsünde iki kere kaybettin, bu defa git denmemiş. 4, 5, 9, 13 tanesinde. Ve yine altını çizmemiz gereken bir şey var. Şu anda çok teknik olarak hazırlıklı değilim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk defa bu kongre krizi diye bir şey de yok hocam. Yani düşünün şu andaki Butlan'daki kongrenin sayısı 38, 38. kongre. Ama 22 tane de olağanüstü kongre olmuş. 22 tane olağanüstü kongre. Bunlar neden olmuş? Yakın tarihte benim şu an hatırladığım Mustafa Sarıgül aday olmuş. Muharrem İnce aday olmuş. Bunların zamanında da böyle sıkıntılı olmuş. En son Berhan Şimşek mi? O aday olmak istemiş. İmzası geç kaldın diye başvurusu kabul edilmemiş falan. Hep bir çekişmeli olmuş. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde hep böyle, belki bunun adına demokrasi deniliyor, çok seslilik deniliyor falan ama hep böyle bir kongre krizi yaşamış.
1: Parti içi demokrasi.
0: Parti içinde şeyinde böyle bir
1: parti
0: şey
1: yaşamış. Parti içi demokrasi
0: yaşamış.
1: Deniliyor.
0: Ama o
1: Kurultaylar Partisi.
0: Evet, Kurultaylar Partisi. Asıl bravo, siz çok güzel söylediniz. O şekil söylenmiş. Evet. İşte çünkü 38 tane olağan kongre yapmış kurulduktan bu yana, Butlan'a kadar ki kısmını söylüyorum. 22 tane de olağanüstü genel kurul yapmış. Kurultaylar Partisi ve enerjisini kendi içerisinde hep harcamış. İktidar için harcama fırsatını elinin tersiyle bir anlamda itmiş ve sonra da oturmuş başka yerlerde şey arıyor.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda samimiyet kısmını izleyenlerimize paylaşmak istedim. Bir taraf olmaktan öte objektif olarak bazı somut bilinmeyenleri, kendimce öyle düşündüğüm şeyleri ortaya koymak istedim. Bunların altını çizmekte fayda var hocam.
1: Evet, şimdi tabii ben pazartesi günkü yayında da söylemiştim. Burada işte Kılıçdaroğlu'cular var. İşte Özgür Özelciler var. Ama ortada kişisel bir şey var. Bir proje, işte ne yapılacağı, sorunlara nasıl çözüleceği ile ilgili bir durum yok. Yani bu kadar kişiselleştirmemek lazım. İdeoloji yok, proje yok. Ne yapılacağı yok. Ama belki zamanla MYK'sı da oluştu Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu kendi de muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Bir aday gösterecektir. Bu nedenle zamanla belki bu projeler işte konuşulacak. Politikalar konuşulacak. Ama şu an işte Kılıçdaroğlu'cu musun, Özgür Özelci misin? O ona bir şey diyor, bu buna bir şey diyor. Ben pek doğru bulmuyorum. Ben pazartesi söylemiştim. Bugün Oğuz Kağan Salıcı da

imza atmayan, kurultay toplansın diye imza atmayan milletvekillerinden birisi olarak kurultay istediğini ama işte Kılıçdaroğlu ile ilgili bu olumsuz şeylerin doğru olmadığını, bir de konunun bu kadar iki kişi arasında kişiselleştirilmemesi gerektiğini, benim söylediklerim benzerini söylemiş. Tabii Mersin'e döndüğümüz

0: Belediyesi var CHP'nin elinde olan ve Büyükşehir Belediyesi var. Mesela grup toplantısı yaptı Özgür Özel. Belediye başkanları vardı. Ondan sonra yürüyüş yaptı. Yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Mesela Mersin Büyükşehir Belediyesi veya ilçe belediyelerinden ben görmedim. Ama belki varlardı, ben görmedim. Onu bilmiyorum. Veya basına yansımış bir şey görmedim mesela. Milletvekilleri vardı, Mersin milletvekilleri. Ama Mersin'den belediye başkanlarının tutumu, o yönden ben söylüyorum, önemli. Nasıl bir tutum sergileyecekleri. Ve grup toplantısında da ben görmedim, okumadım, duymadım yani. Katıldıklarına
1: hocam,
0: dair
1: belediye başkanları Vahap Bey'in içinde olduğu bir ekip. Daha önce şeyde bir genel merkez bu olaylar olmadan herhalde desteklerini açıkladılar. Yani evet. Özgür Özel tarafından. Şey,
0: bir de delegeler siz dediniz evet, kurultay diye imza attılar. Evet. Mesela Abdurrahman Yıldız da belediye başkanıların birçoğu delege olduğuna göre evet, muhtemelen o da kurultay delegesiydi. Evet. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ama demek ki o da imza vermiş. Tam ben de işin içini bilmiyorum ama anlamaya çalışıyorum. Mersin'deki belediye başkanlarının da
1: ama somut gerçek olarak çok Kılıçdaroğlu'nun hani resim görmekte hani görmedim evet, yanlarında dediniz ya. Evet. Net resim veren ilk belediye başkanı
0: Abdurrahman Yıldız.
1: Sonrasında belediye
0: diğerleri başkanı de ne yapacak? Büyükşehir Belediye Başkanı,
1: fayda var.
0: İlçe Belediye hani, Başkanı merak ediyoruz.
1: Kaan Salıcı'nın kurultay istediğini aslında evet, falan söylediniz. Kurultay istemeyen aslında yok. Sayın Kılıçdaroğlu'na kurultay istiyor. Diyor ki sakin limana götüreceğim, arındıracağım. Ben bırakacağım, çekileceğim diyor. O da ben
0: bir de hukuken kurultay şu yani, an toplanamaz
1: o da,
0: diyor.
1: O da kurultay istiyor. Evet. Kurultay istemeyen onda sıkıntı yok. Ama bir hemen yapalım
0: diyen var.
1: 45 gün içerisinde yapalım. Evet. Bir de normal şartlarda yapalım. En normal, en uygun zamanda yapalım denilen var. Yani en uygundaki benim anladığım düz vatandaş. Yani herhangi bir hesabı kitabı olmayan vatandaş. İşte daha önce şeyler yaşanmış. Şimdi çok sıkmak istemiyoruz izleyenlerimiz. Belki bu anı tekrara da düşebiliriz ama. Şimdi orada Özgür Özel'e oy verilsin diye delegenin iki tane çocuğu belediyelerde işe girmiş. İşte paralar dağıtılmış.
0: İddialar.
1: Verdim diyor, aldım diyor, makbuzlar falan.
0: İşte hocam, bunlar dosyada şey yani, iddialar.
1: Yani dosyada iddialar, iddianın ötesi artık yargı karar verdi yani nihayetinde. Yargıtay şey açık da olsa. Şimdi bunlar olmuş. Yine dün herhalde veya belki gün Uşak Belediye Başkanı ve bir kişi ek ifade verdi. Orada söylüyor, ben diyor 900 delegeyle gittim görüştüm falan diyor adam kendisi şey olarak. İddia ediyor sizin dediğiniz gibi. Burada şey yok, sıkıntı yok. Yani hepsi istiyor aslında. Ama CHP'ye yakışan şekilde hareket edilmiyor. Mesele bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyinde.
0: Tabii ben şey.
1: Bir işte de şunu eklemek istiyorum hocam. Partiler ötesi bir şey. Yine samimiyetle alakalı. Ben bir şeye hayret etmiştim. 15 Temmuz kalkışmasında, hain darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa bombalanmıştı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Dünya Savaşı'na dahil oldu Türkiye. Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Yani 7 düvel bombalama girişimi olmadı meclise. Ama FETÖ darbe girişiminde meclisi FETÖ terör örgütü bombaladı.
0: Hain darbe.
1: İkinci bir şey de dikkatimizi çeken Özgür Özel yanlış hatırlamıyorsam 2-3 dönemdir grup başkanı veya vekili, grup başkan vekili hı-hı, şey olarak. Artı belirli bir süre genel başkan. Anıtkabir'in protokolünü bilmeyecek kadar birisi değil. Şimdi sen tut yani bir nevi korsan bir şey yani. CHP genel başkanı Özgür Özel yazısını cebinde sakla. Sonra atanın huzuruna geldiğinde orada çıkar üzerine yapıştırmaya, çelengin üzerine yapıştırmaya. Bu kadar komik, bu kadar basit, bu kadar şey bir şey olabilir mi hocam?
0: Şimdi siyasi iletişim ve danışmanları var. Bence danışmanlar açısından yanlış. Zaten Ben bu konuda

0: Kabir'deki söylediğiniz hadiseyle ilgili doğru olmuş diyen bir kişiyi görmedim.
1: Hocam şimdi,
0: bugün de ben şey yaptım, vatandaş olsun, basın olsun, genç olsun, kim olursa olsun haklıdır, doğru yapılmış bir hareket diyeni duymadı.
1: Yani şu an ekranda
0: çok anlamsız bir şey bence.
1: Şu hareketi yapan bir üniversite öğrencisi olsa, evet, gençlik yıllarında falan, bunu hoş görebilirsin. Ne bileyim işte lise öğrencisi olsa şey görebilirsin. Ama Türkiye'yi yönetmek üzere talip, ana muhalefetin liderliğini yapmış, liderliğine talip bir insanın şu yaptığı, bana göre hukuki terim tam bilmiyorum, hani böyle şey var hocam bilirsiniz, evrakta sahtecilik diye. Sahte olmayan evrağı hazırlamak gibi. Şimdi böyle bir tavrı sergileyen bir insana şimdi ben düşünüyorum, vatandaş olarak nasıl güveneceğim?
0: Bir de oradaki memurları nasıl da zor durumda bırakıyorlar. Yani. Orada memurların belli kurallar, yetkisi var. Sen oradaki memura da müdahale ediyor.
1: Kamuoyunda konuşulduğu zaman Atatürk'ün kurduğu parti diye, ondan sonra en güçlü kendisini, Atatürk'ün kurduğu partisinin şu an en güçlü lider olduğunu, %85'ten aşağı oy alırsam aday olmayacağım ön seçimde diye iddiasını ortaya koyan birisi, o Atatürk'ün huzurunda bir nevi sahtekarlık yapıyor hocam. Yani çünkü o bilmesi lazım. Sen bilmeyebilirsin hocam, Anıtkabir'de nasıl çelenk nasıl konuluyor, kuralı ne, izin ne zaman alıyor, randevusu nasıl oluyor, hangi kılık kıyafetle gidiliyor, konuşma şeyi, bunları bilmeyebiliriz biz yani. Evet. Ama şimdi söylediğimiz gibi ömrü orada en az Ankara'nın göbeğinde, genel başkanlık da yapmış, grup başkanlığı da yapmış, milletvekilliği yapmış ve Türkiye'yi yönetmeye talip olan bir siyasi partinin en şey kadrosunun başındaki kişi böyle bir harekete tenezzül ediyor. Yani aynı şekilde şok oldum hocam.
0: Evet.
1: Nasıl çok... meclis bombalandı, hiç kimse bombalamaz, Yunan bombalamadı diyoruz. Ve Atatürk'ün önünde böyle bir sahtekarlık girişimi gibi bir girişimi de herhalde kimse yapmadı şu ana kadar.
0: Şimdi bir vatandaşımız da mesaj atmış. İşte bu belediye başkanları Abdurrahman Yıldız, Sayın Abdurrahman Yıldız, Soroslar Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'yla bugün ziyaret etti, fotoğraf çektirdi. Diğerlerini ben ne yapıyorlar bilmiyorum demiştim. Sayın Vahap Seçer'in de diğer büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte Özgür Özel'le destek için ilk aşamada gidip,
1: evet, evet,
0: fotoğraf toplu çekildiğini,
1: daha fotoğrafı genel atmış. Genel merkezdeyken,
0: evet,
1: evet,
0: fotoğraf da atmışlar.
1: Yani o boşaltılma girişimi, tahliye yani girişimi önce, olmadan önce büyükşehir belediye başkanları olarak ben,
0: evet, hepsi toplanmış ama şey, evet, sonraki süreçte, evet, Sayın Mansur Yavaş ön kısımlarda, evet, beraber, evet, varken bizim Mersin'deki belediye başkanları çok şeyde, gündemde değillerdi. Mersin açısından onların da nasıl hareket edeceğini
1: orada biraz atılacak. Şöyle latifeli bir şey yapayım hocam, evet, uygun olur mu bilmiyorum. Şimdi bizim programlarımızda hatta ilk siz gündeme getirdiniz. Sayın Vahap Seçer'in bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı olabileceği,
0: genel başkan adayı
1: olabileceği gibi tabandan böyle bir talebin olduğu şey ve siz gündeme getirdiniz. Sonradan da yalanlanmadı veyahut tekzip edilmedi, daha doğrusu teknik tabirle. Sonraki süreçte de buna dair çok ibare gördük ve en son büyük belediyeler birliği, Türkiye Belediye Birliği'nde başkanlığa seçildi. Belirli bir süre vekaleten götürmüştü. Buradan harekette belki aslar sonradan çıkacak yani, evet, ortaya. Onu da
0: belki de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, evet, Sayın Vahap Seçer, bilemiyoruz.
1: Evet, evet. Hocam yine de bunu ilk söylemiş olursunuz yarın bir gün.
0: Evet. Veya evet, Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bir süre yapıp, evet, kurultay yapıp bırakacak. Sayın Vahap Seçer'e belki de bırakır.
1: Mi? Verebilir.
0: Evet, bilemiyoruz.
1: Sizin öngörüleriniz çok kuvvetli hocam. Evet. Bizim yine şahit olduğumuz bir öngörümüz vardı. Hatırlarsanız Sayın Lütfü Elvan, dönemin Mersin milletvekili ve o zamanki bakanlık Kalkınma Bakanlığı mıydı hocam?
0: Kalkınma Bakanlığı.
1: Kalkınma, evet, Bakanlığı'ydı herhalde.
0: Sonra Başbakan Yardımcısı.
1: Sonra Hazine yaptı. Bakanlığı şey,
0: Başbakan
1: bilmeme
0: Başbakan Yardımcısı, yardımcısı
1: oldu. Ama Hazine Bakanlığı görevine gelecek olduğu, evet, zaman siz, evet, Mersin Time'da yazmıştınız.
0: Evet.
1: Niye Lütfü Elvan olmasın? Lütfü Elvan olabilir
0: diye. Lütfü Elvan olmuştu.
1: Ve ertesi

0: Suyun lütfenanın olduğu açıklanmıştı yani. Böyle evet. Kuvvetli öngörüleriniz de sizin de var.
1: Evet. Bakalım biz de takip ediyoruz. Evet. Mersin için ülkemiz için hayırlısı olsun. Hayırlısı
0: evet.
1: olsun.
0: Evet.
1: Şimdi yine güzel bir haber. Mezitli Halk Eğitim'de bir ilk kursiyerlerden İngilizce tiyatro gösterisi. Mersin'e dönersek, Mersin'in güzide ilçelerimizden Mezitli ilçesinde faaliyet gösteren Mezitli Halk Eğitim Merkezi Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'de bir ilke imza attı. Merkez bünyesinde İngilizce eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan ve tamamı İngilizce olarak sahnelenen tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Türkiye'de örnek bir gösteri. Mezitli Kaymakamı Murat Öztürk, Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nazmi Kendigelen, Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Ulaş, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Mezitli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Eğitim Birsel Mezitli İlçe Başkanı, AK Parti Mezitli İlçe Kadın Kolları Başkanı, Eğitim Birsel Mersin Kadın Kolları Başkanı, Mezitli Halk Eğitim Merkezi Müdürü gibi birçok kişi de bu Hayat Boyu Öğrenme Haftası'na katılmış. Engelsiz Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından halk oyunları gösterisi de yapılmış. Bu gibi hayat boyu öğrenme, artık dünyada yaşam boyu, hayat boyu öğrenme önemli. Mersin Üniversitesi'nin de tazelenme üniversitesi var. Bu hayat boyu öğrenme ile ilgili geçen yıl başladı, bu yıl ikinci sınıfta onlar. Yeni grup başladı. Büyük de bir talep var. 65 yaş üstü kişiler geliyor. Ve onlar her gün üniversitemizde eğitim alıyorlar. Bunlar güzel şeyler, güzel örnekler. Mezitli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Sarı'yı, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas'ı, İl Milli Eğitim Müdürümüzü hepsini tebrik ediyoruz.
0: Hocam bir güzelliği de bunun şu, sizin ifade ettiğiniz tazelenme üniversitesiyle bu halk eğitimin yaptığı faaliyetin ortak noktaları, ikisi de amacına uygun, yani orijinal, nasıl tam ifade edeceğimi de şey yapamıyorum ama olması gereken bir faaliyet. Neden? Çünkü birçok alanda şundan diyoruz, olumsuz yönlerini de konuşmamız lazım diye. Eğitim alanında da birçok noktada sırf istatistikler yerine gelsin, istatistiki bilgiler oluşsun şeklinde çalışmalar yapılıyor. Bunun geçmişte ne zaman şahit olduk? 80'li yıllarda Avrupa Birliği, o zamanlar biliyorsunuz gündemdeydi, uyum paketleri vardı hocam. Avrupa Birliği diyor ki işte sizin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmeniz için işte sahip olması gereken ehliyet, sürücü ehliyeti sayısı şu olmalı. Ne bileyim işte üniversite mezunu sayısı şu olmalı deniliyor ve o zaman biz neyi gördük hocam? Hızlandırılmış eğitim gibi 12 Eylül öncesindeki eğitim enstitülerinin şeyini kapatmak için öğretmen yetiştirme noktasındaki açılan eğitim enstitüleri gibi seri bir şekilde sürücü kursları açılmıştı ve çok hızlı bir şekilde diplomalar dağıtılmıştı. Ha bunun tabii kamuoyuna sunulması daha farklı olmuştu. Yine ona keza akademik anlamda üniversitedeki istatistiği sağlamak adına da benim tespitim bu yani. Açık öğretim fakülteleri kurulmuştu ilk Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ve seri şekilde üniversite mezunu öğrencileri artırılmaya başlamıştı. Burada da birçok şey yapılıyor. Atıyorum proje yarışmaları, ne bileyim işte kütüphanesiz okul kalmasın gibi falan böyle. Ama birçoğu istatistik, belli bir istatistiği tutturma adına yapılıyor. Ama bunda sizin yeniden tazelenme üniversitesi dediğiniz Mersin Üniversitesi'nin yaptığı çok başarılı bir çalışma. Buradaki insanlar gönüllü olarak geliyor, Mersin Üniversitesi de bu gönüllü gelenlere akademik
1: ücretsiz
0: akademik kucağını açıyor.
1: Ücretsiz.
0: Ve onlara o eğitim veriyor. Yani onların kaç kişisinin mezun olduğu, kaç tanesi bunu bir yere rakam olarak girmeyecek. Ne öğrendilerse onlar kendilerine göre ne kadar geliştirdiyse belki o belirli bir dönemi tamamlayanlar ikinci dönemde yanına eşine dostunu getirecek falan.
1: Evet öyle oluyor. Şey.
0: Mezit'te halk eğitimin yaptığı şeyde de yine çarpıcı bir örnek vereyim. Sizinle program öncesinde konuştuk. Geçmiş dönemin birinde kurs mezuniyet törenine davet edildik hocam. Kaymakam Bey tarafından. O dönem Suriye'den gelen kardeşlerimiz için açılmış olan Türkçe öğrenme kursu idi. Bu Türkçe öğrenme kursu mezuniyet törenine gittik. Oturduk, izledik programı. İşte konuşma yapıldı. Sertifikalar tek tek takdim ediliyor falan. Ama o sunucu, programı sunan yanında bir de tercüman var. Tercüman da tercüme ediyor. Program bitti. Kaymakam Bey dedi, nasıl buldunuz programı dedi. Dedim, program çok iyiydi yani normalinde. Ama dedim, objektif olarak düşüncemizi sorarsanız, burada bir kurs var. Belli bir dönem süresini bilmiyorum, bir ay, iki ay, üç ay sürmüş. Türkçe öğrenme kursu ve bunlar mezun olmuş. Ne demek mezun olmak hocam, siz akademikimde bu işe öğrenmiş, vakfetmiş olaya. Şimdi dedim, Türkçe öğrenme işini tamamlamışsınız, siz Türkçe artık konuşabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz diye belge veriyorsunuz ama bir tane başında tercüman var. Tercümanın aracılığıyla bunlar anlaşıyor. Demek ki bunlar Türkçe öğrenmemiş. Bu program formalite olarak hazırlanmış. Bu kurs formalite olarak açılmış. Böyle bir etkinlikten halk eğitimin yaptığı bu İngilizce kursunu tamamlamaları artı bunu bir tiyatroyla sergileyerek taşlandırmaları tırnak içerisinde çok anlamlı istatistik dışı bir çalışma. Ben de sizin dediğiniz gibi bu çalışmalara liderlik eden başta Mersin İl Milli Eğitim Müdürümüz Muhammed Özdemirci olmak üzere ilçe müdürümüzü, halk eğitim müdürünü, emeği geçen kursiyerlerin eğitici, öğretmenleri, hocaları neyse onları ve hepsinden önemlisi de o kursiyerleri tebrik ediyorum. Takip etmişler, öğrenmişler, hakkını vermişler. Hiçbir sınava şeye gerek kalmadan da tiyatro oynayarak rüştlerini ispat etmişler. Bu anlamdan çok kıymetli hocam.
1: Evet, tebrik ederiz. Mersin Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Ahmet Çelikkol da bu hafta bir basın toplantısı yaptı. Ve şöyle bir iddialı konuştu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bir iddiamız var. Bu da Türkiye'de en az suç işlenen ve hukuka güven duygusunun en yüksek olduğu ilin Mersin olmasıdır. Ve hukuka güvenin başkenti Mersin olacak dedi. Sayın Ahmet Çelikkol da çok farklı bir başsavcı. Ben de şahsen kendiyle görüşme fırsatı bulmuştum. 2 yıl Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu işletme bölümünde okuyor. Ben de işletmeci olduğumu söyleyince onları anlattı bana. Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanıyor. 2 yılda ODTÜ'de okuyor. Ondan sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıp Hukuk Fakültesini bitiriyor. Böyle hem ufku geniş hem de böyle Türkiye'nin önemli büyük güzide üniversitelerinde okumuş, farklı alanlarda okumuş, onun için farklı bakış açıları da olan bir kişi ve bazı sayılar vermiş. 20 yılın rekorunu kırmışlar. 1 Ocak 2026 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında karar çıkartma oranı %7.14 ile rekor olmuş. Ve suç sayısı azalmış.

0: almış, tutuklanan kişi sayısı artmış. 2025 ve 26 yıllarında Mersin'de suçlara ilişkin bakıldığında ilk sırada hakaret geliyormuş. Yani artık bu küfür, kavga, hakaret, bu da çok saçma.
1: Ama bir 10 yıl falan geriye gittiğim zaman bu ilk üç çok farklıydı.
0: Farklıydı, hakaret olmuş. Bu hem güzel hakaret olması Mersin açısından, yani bir hırsızlık, bir başka bir suç, cinayet vesaire olmaması, ama hakaret de suç olup yani polislik olacak, emniyetlik olacak şekilde kavga edilmesi de toplumun biraz ne diyeyim, Akdeniz toplumu
1: hocam,
0: hararetli
1: sizin,
0: olmasını
1: sizin söyleyeyim. Bizim genel manada tüm izleyenlerimizin temennisi tabii ki sıfır
0: suç olması.
1: Suç olması en büyük şeyimiz, evet. Ki Sayın Başsavcının da bu konuda ciddi bir vizyon ortaya koyduğunu görüyoruz. Ama dediğimiz gibi bir 10 yıl kadar geriye gittiğimiz zaman uyuşturucunun, terör faaliyetlerinin, gasp hırsızlığın çok daha önde olduğunu görebiliyorduk.
0: Şimdi hakaret.
1: İyi bir tarafı da yine siz de altını çizdiniz. Davaların hızla sonuçlandırılması. Evet. Yani bu çok önemli ki yeni Adalet Bakanlığımızın da bu noktada Türkiye genelinde böyle bir hedefi vardı. Bu noktada da 4 tane yanılmıyorsam daire başkanlığı kurmuştu.
0: Yeni
1: ve hızlansın davalar.
0: Evet, burada böyle bahsettik. Faili meçhuller tekrar açılıyor.
1: Ki hepimizin atasözü gibi bildiği bir şey var. Geç gelen adalet adalet değildir noktasında. Bu noktada Mersin'in böyle bir noktada liderlik etmesi de bizler açısından son derece sevindirici.
0: Ama bu insanlarımız da Mersin'de Akdeniz insanı, biraz ateşliyiz, hararetliyiz. Bu hakaret işlerini de artık, kavga gürültü işlerini de bence bıraksınlar. İkinci sırada taksirle yaralama, üçüncü sırada da tehdit sunuşları varmış. Yine iyi bir haber. Kadına yönelik şiddet soruşturmalarında düşmüş. Geçen yıl 1800 olan soruşturma sayısı 1740'a gerilemiş. Çok büyük bir gerileme olmamakla birlikte yine bir azalma var. Genel soruşturma sayılarında da gerileme var. Geçen yıl 4,5 ayda 33.198 iken adli soruşturma, bu yıl aynı dönemde 32.181 soruşturmaya düşmüş. Ve 1 Eylül 2025 tarihinde yeni bir uygulama oluşturulmuş. Her mahalleden sorumlu bir cumhuriyet savcısı varmış Mersin'de artık. Bu da soruşturmaların hızlı ve etkin yürütülmesine, sizin dediğiniz gibi kararların çabuk alınmasını destekleyen bir çalışma olmuş.
1: Her mahallenin aile hekimi gibi bir de savcısı var artık. Çok güzel bir şey.
0: Ve Sayın Çelikkol, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin'de vatandaşların güven duyduğu, güçlü ile güçsüzün adil şekilde yargılandığı bir adalet sistemi oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söylemiş. Kendisini de tebrik ediyoruz. Çünkü güven, huzur en önemli unsurlardan biri. Güven ve huzur ortamı şehrimizde artması bizi mutlu edecek bir konudur. Eşimizle, dostumuzla, ailemizle, çocuğumuzla güvenli bir şekilde yaşamamız, yürümemiz, işte güzel bir sahil şeridimiz var, orada yürüyüş yapanlar var, bisiklete binenler var, aileler hafta sonları yoğun oluyor, cumartesi, pazar oralarda piknik yapıyorlar, ailecek oturuyorlar, zaman geçiriyorlar. Bu huzur ve güvenin sağlanması önem taşıyor. Teşekkür ediyoruz hem Mersin Cumhuriyet Başsavcımız Ahmet Çelikkol'a, hem Mersin İl Emniyet Müdürümüz Emniyet Teşkilatı'na, hem de Jandarma Teşkilatımıza da teşekkür ediyoruz bu çalışmalarından dolayı.
1: Hocam ben de Sayın Başsavcı'yı, öncelikle Mersin'de yaşayan Mersinli olarak teşekkür ediyorum bu güzel çalışmalarından dolayı ve tebrik ediyorum. Ayrıyeten bu çalışmaları ve hedeflerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmasında takdire şayan buluyorum. Başarılar daim olsun. ilk üçte çok daha kötü suçların olmaması Mersin'in çok daha o hani siyasiler söyler ya hamaset olarak huzur, barış, hoşgörü şehri. O biraz ateşliyiz dedin senin tabirinle o hakaret falan şeylerde. Hoşgörü, barış şeyini biraz altına ateşi atarsak, onları ısıtırsak o ateşimizle o da çözülür. İnşallah sıfıra yakın bir adli vakanın olduğu Mersin'e doğru gideriz. Çünkü son sözümüzü de şöyle söyleyelim. Önce kendimizle, sonra çevremizle, sonra da tüm milletçe birbirimizle barışık olmak zorundayız.
0: Çünkü, bu bağırmayı, çağırmayı, küfürleştirmeyi bırakalım.
1: Çünkü Cumhuriyeti bizlere emanet eden Ulu Önder Atatürk'ün en temel sözlerinden bir tanesi, dünyaya örnek, yurtta sulh, cihanda sulh. Hocam bu arada programın sonuna geldik.
0: Ne çabuk geçti ya. Sizle de çok çabuk geçiyor Sayın Gezer.
1: Hocam siz bu birikimle. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah hocam.
0: Basın olunca tabii size birçok haber de geliyor. Ama hem Mersin hem Türkiye gündemi ama başta Mersin gündemini değerlendirmiş olduk. Ama en son bir şey söyleyeyim. Şuradan bulabilirsem. Aklıma gelmişken Mersin gündemi demişken şimdi Mersman yurdundan hep bahsediliyor değil mi? Burada dedik ki buranın değeri Mersman yurdu. Bu değeri korumamız lazım dedik. Şimdi Coventry Üniversitesi'nden Mersin Üniversitemizin ortak proje çalışmaları vardı. Merkez müdürü bir profesör, bir doçent, yine bir akademisyen. Üç kişi geldi Coventry'den. İngiltere'nin Coventry şehrinden Coventry Üniversitesi. Şimdi üniversiteyle ilgili bilgi verirken aslında atsam gösterebilir mi yönetmenimiz? Hemen atayım. Çok İngilizce ama ilginç Coventry Üniversitesi'ni anlatırken İlginç bir şey. Hemen Feyzullah Bey atabiliyor muyuz? Coventry ile ilgili bilgi veriyor. İşte şehirle ilgili bilgiler veriyor. Yansıtıyor. Fotoğrafını çektim. Kendi anlatırken. Coventry şehri futbol takımı diyor. Premier Lig'de diyor 25 yıldır oynuyor. Evet, şurada en alttan ikincide yazıyor. Coventry şehri futbol takımı diyor. Premier Lig'de yani İngiltere Premier Lig'inde 25 yıldır oynuyor diyor. Yani Coventry Üniversitesi Coventry şehrini anlatırken bunu anlatıyor. Mersin içinde Mersman yurdu işte bu kadar aslında önemli. Bakın bir İngiliz akademisyen hiç akademik şeyle ilgisi var mı? Yok. Coventry'yi anlatırken bunu söylüyor. Ne kadar önemli bir şey 25 yıldır orada oynaması. Türk Mersin içinde bir Mersman yurdu değer.
1: Şimdi buradaki en büyük sıkıntı şu. Biz bu zihniyetimizi koruduğumuz sürece bunu çok defa söylüyoruz. O kadar çarpık şeyler var ki bu noktada. Mesela Mersin'in lezzet markalarını markalaştırma noktasında dernek kuruluyor ve gidiliyor. Toplantı nerede yapılıyor? Mersin dışındaki bir vilayeti temsil eden bir lokantada yapılıyor.
0: Ve oraya yemekleri yeniliyor.
1: Oraya yemekleri yeniliyor.
0: Mersin yemekleri de yeniliyor.
1: Yine Mersin markaları üzerine ekonomi platformu çok türlü şeyler yapmaya çalışıyor. Ve en son gelinen noktada bakanın da katıldığı ekonomik platformunun yaptığı çalışmaların sempozyumun bir sonuç bildirgesi yayınlanma töreni düzenlendi. Bugün oldu ortada açıklanan bir belge yok, bilgi yok yani kamuoyuyla bir direkt paylaşılan somut şunlar yapılacak gibi böyle bir hedef yok. Yine son günlerde özellikle gündeme geliyor. Mersin İdman Yurdu'nu bu hallere düşüren, yani

0: Yani şu anki Mersin İtmayor'unu söylemiyoruz hocam. Yeni Mersin İtmayor'du. Üçüncülüğe düştü. Şu an konuşulan bu yeni Mersin İtmayor'du ne olacak ne olmayacak ama Mersin İtman Yurdu'nu amatörden kapısına kilit vurulur noktaya getirilen başkanı ve yönetiminin en önemli müsebbiplerinden biri diyelim yani. Birçok var ama tekrar kurtarıcı gibi kamuoyuna sunulmaya çalışılıyor. Düşünün ki dönen yanlış şeylerin yani yolsuzluk mu desem ne desem bilmiyorum. Mersin İtman Yurdu'nun tam tarihini şu an hatırlamıyorum ama playoff oynadı ve finale çıktı. Finale çıktığı zaman Süper Lig'e çıktı finalde. O sezon Ocak ayında Mersin İtman Yurdu kulüp yönetiminin olağanüstü veya olan kulübün kendi mali raporu genel kurula sunduğu raporda yanlış olmasın ama yani 8 milyon civarında borcu var. Şeye gidiyor, final oynuyor kulüp. Süper Lig'e çıkacak. Ocak'tan Haziran'a borç 13 küsür milyona çıkıyor. Şimdi bunu akıl sır ermiyor. Çünkü transfer sezonu yok. Transfer yapılma yok. Ondan sonra anormal şekilde yani 5-6 milyon o günün şartlarında artacak bir anormal bir gider yok. Yani bir ceza gelip UEFA'dan bilmem nereden böyle bir şey yok. Tam tersine ne var? Borcu azaltacak unsurlar var. Ne var? Birincisi takım playoff'a kaldığı için yayın gelirleri var. Hocam. İkincisi Süper Lig yolunda ciddi şeyler görülünce, ışık görülünce bir anlamda şehrin sahiplenmesi ve katkıları var. Normalde düz mantık baktığınız zaman hiç hesap kitap bilmeyen bir insan olarak ne siz işletmeci olun ne ben ekonomist olayım. Düz bir bakkal getirsek şey yapsak hesaba göre 7 milyon 8 milyon borcun 4'e 5'e 3'e düşmesi lazım. Ama 4 ayda Süper Lig'e giden takımın borcu neredeyse 2'ye katlanıyor hocam 4 ayda.
1: Evet.
0: Sezon başında olsa bunu anlarsın. Sezon sonunda olsa Ocak ayının öncesinde olsa anlarsın. Ara transfer falan filan. Yani bunları göremeyecek kadar hala bizi de bunu gözümüze sokar gibi yapıyorlar hocam. Sizin dediğiniz gibi orada gidiyor adam Mersin lezzetlerini markalaştıracak ama orada gidip başka şehrin şeylerini yiyor içiyor. Evet saati gösterdiniz hocam gördük. Veda edelim.
1: Yok mesaj geldi de şimdi Mersin Yurdu ne kadar önemli bir marka değer. Bakın Coventry'den evet, İngiltere'den evet, gelen evet, bir evet, profesör orada evet, merkez evet, müdürü Coventry evet, Üniversitesi'nde anlatırken 25 yıldır övünerek evet, en üst ligde olduğu, Premier Lig'de olduğunu Coventry'nin söylüyor. Ben de mesela Süper Lig'deyken Mersin Yurdu yurt dışına gidiyordum. Mesela Azerbaycan'a gidiyordum. Orada bana Mersin'den deyince, Mersin Üniversitesi deyince gençler, üniversite öğrencileri hep Mersin Yurdu'nu soruyorlardı. Biz biliyoruz diyorlardı. Maçlarını seyrediyoruz diyorlardı. Bunlar güzel şeyler. Tabii bizim Mersin Yurdu'yla birlikte profesyonel bir takımımızda Tarsman Yurdu vardı. İki tane bizim Mersin'de profesyonel takımımız vardı. Tarsman Yurdu ve Mersin Yurdu. Ne yazık ki ikisi de hocam, şu an maddi sıkıntılar içinde boğuşuyor.
0: Şu an şunun altını çizmekte fayda var. Şehirde bu anlamda fikir beyan eden veyahut işte şöyle olsa böyle olsa diyen şehrin dinamiklerinden işte ortaya çıkıp Mersin Yurdu'nun başkanı dayıyım diyen öteki belki kim derseniz bunlar gerçekten samimi olsa mesela Silifke Belediyespor playoff oynadı hocam. Playoff.
1: Evet.
0: Destek verilseydi, sahiplenilseydi o şu an ikinci ligdeydi Silifke evet, Belediyespor. Mersin'in takımı.
1: Evet.
0: Alanyaspor kaç yıldır Antalya düştü bak Alanyaspor
1: kaldı.
0: Kaldı.
1: Evet.
0: Şehrin bir takımı Süper Lig'de var yani.
1: Evet.
0: Silifke Belediyespor'a kim sahip çıktı hocam?
1: Evet. Çıkmalar kimse lazım. Çıkmadı.
0: Ve takım o playoff maçlarına bile çok zor şartlarda gitti. Onun için bu konularda çok şeye girmek istemiyoruz.
1: Ama ben aklıma geldi şimdi tam kapatırken. Bu hafta da o toplantı olmuştu Mersin Üniversitesi'nde, üniversitemizde. Projeyle ilgili Coventry'den gelen heyet. Onu görünce fotoğrafını çektim. aklıma geldi. Vicdanı...

0: yaptınız.
1: İçim sızladı.
0: Ama bu konuda çok
1: üzülüyoruz. Ne yazık ki ama bunların hepsi doğru, ben size hak veriyorum. Hepsi yönetim hatalarının bir sonucu. Eğer doğru yönetilseydi bu halde olmazdı ama hocam, bilmiyorum.
0: Şimdi her şeyi bana anlatabilirler ama Ocak'tan Mayıs'a, Haziran'a kadar borcun iki katına çıkmasını kimse bize anlatamaz. Dediğim gibi birçok kaynağın girdiğinin şey olmaya başladığı, artı bir üst lige, süper lige çıktığın için federasyonun verdiği falan yardımlar hariç.
1: Nedendir, niçindir bilemiyorum. Bayram, Kurban Bayramı'ydı geçen hafta, tatildi 9 gün ama berberler de her bayram olduğu gibi Arife ve öncesinde çok yoğundu. Berber esnaflarımız da bizi izliyormuş. Onlara da buradan selam sevgilerimizi gönderiyoruz. Esnafların da işte Bağkur primleriyle ilgili çok yüksek olduğu ile ilgili sezlenişleri var. O primler olsun. Bu küçük esnaf çoğu bir kişi çalışıyor, iki kişi çalışıyor. Berber gibi küçük esnaflarla.
0: Onlara biraz şuradan şöyle bir müjde verebiliriz. Yakında şu an hazırlanıyor Maliye Bakanlığı'nda, Hazine Maliye Bakanlığı çalışmaları yapılıyor. Vergi borcu olanlara bir taksitlendirme gelecek. Burada faizleri ciddi miktarda silinecek. Faizleri silinecek. Bir ödeme kolaylığı sağlanacak. Şimdilik bunu verebiliriz.
1: Evet, bu primler konusunda da vekillerimiz olsun.
0: Onda yapacak bir şey, o değişmez diye düşünüyorum. Evet. Orada şey yapamam ama işte...
1: Elçiye zeval olmaz, bizi izliyorlarmış.
0: Evet.
1: Onlara da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi.
0: Evet sevgili izleyenler, programımızın sonunda bir yine başında bahsettiğimiz gibi ebediyete irtihal olayını ve rahmet dileğimizi paylaşalım. Mersinlilerin hafızasında önemli bir yer tutan, Mersin'in bugünlere gelmesinde ciddi katkıları olan değerli bir siyaset adamı Sayın Fevzi Arıcı vefat etti evvelki gün ve dün de memleketi Gülnar'da ebediyete
1: yolculuğu milletvekilliği
0: evet 3 dönem milletvekilliği yaptı. Ve önemli hizmetleri, katkılar oldu kalınca kadar.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Haftaya yeni bir buzdağında görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.

Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir.

0: Reklam kazandırır. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
10: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
9: Renault Dacia Soy Grup.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0300

0: 0324-325-33-38 0324-325-33-38
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. Santa Iras nokta Mersin.
5: Komşuda 89 TL.

0: Çatlı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55. Sun
11: FM. Böylece durur.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarı.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, İçim yanar.